koşmaktan gönlüm yorulmuş. Dertlerden kalbime saray kurulmuş. Peşinden koşmaktan

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

her şeyin bir yalan olduğunu geç de olsa anladım dostum. Sevgiler yalan, hayat yalan, aldığımız nefes bile yalan dostum. Gidenler dönmüyor dostum, dönen var mı seferinde? Yok dostum, yok. Gerçek olan bir tek şey var, o da ölüm var dostum.

Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.

0: Radyo Öğüt.
1: Bitecek bu hasret, bitecek canım. Dayan ey yüreğim, ha gayret dayan. Bitecek.

0: bir zehir. Öyleyse bu şehir İstanbul.
1: Ah İstanbul, ah.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Radyo Öğüt.
1: Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekledin.

0: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973 Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş. Banyonuza atılan imza.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 1200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

yollarıma çıkma, çıkarsan bak hiç acımam. Vallahi acımam bile. Gözlerime hiç bakma zaten. İşte insanın en zayıf olduğu yönlerden bir tanesi. Yan yana gelmeyeceksin kardeşim. Yan yana gelmedikten sonra hiç sıkıntı yok. Şarkılarda da söylediği gibi. Çünkü her ne kadar uzaktan çok böyle beylik laflar etseniz de yan yana geldiğinizde hani o beyin ve kalp savaşta Hande Yener'in şarkısında olduğu gibi mantık ve kalp savaşta ama sonra her zamanki gibi mantık yeniliyor. Kalp boş ver be oğlum. İstanbul, İstanbul. Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Püfür püfür bir bacanın yan tarafında. İster miydiniz İstanbul'da olmak? İşte bu özleminizi biz gideriyoruz. Biz İstanbul firması değiliz. Düzce firmasıyız. Ama İstanbul'un o metropollerini, İstanbul'un o güzelliğini, İstanbul'un böyle bin bir sokağını, caddesini, hani diyor ya sen İstanbul'sun, sen İstanbul'sun. Biz de diyoruz ki İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak İstanbul'u ayağınıza getiriyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İstanbul Boğaziçi İnşaat ekibine şöyle kocaman kocaman kocaman sevgiler. Allah Allah. Çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Tabii ki yoruluyoruz ama durmak yok. Yola devam. Pes etmek yok arkadaşlar. Villalarımız bitmek üzere. Azıcık kaldı. Allah'ım sen nazarlardan koru ya Rabbi.

Yahyalardaki projemiz azıcık kaldı. 1+1 kampanyalarımız bomba gibi devam ediyor. Ben bugün sizlere 1+1'in kampanyalarında %50'sini nakit, %50'sini de 40 ay vade desem. Hem de senet yok. Vanlı müteahhit. Senet yok değil. Sepet yok değil. Banka kredisi hiç yok değil. Vallahi bunların hiçbiri yok. En sevmediğim şeylerden bir tanesi de, hep söylüyorum bunu programda denk geldikçe, kaç kere söyledim bilmiyorum. Belki devamlı dinleyicilerim yine aynısını anlatıyor. Ya onlar al gel falan yapın. İnsanların duygularıyla oynamayın. Bak o mağazanın vitrinlerin başına o yok, bu yok, senet yok, sepet yok deyip de içeri girdikten sonra şunu yapmayın ya. Vallahi billahi yazık kardeşim. Siz bize TC'nizi verin. Ben hemen bakacağım şimdi. Neye bakıyorsun gözüm? Neye bakıyorsun anam babam? Hüseyin'inize hemen bu ürün için kredi çıkartacağım. Abi yemin ediyorum var ya. Hani bazen böyle kavgalar, dövüşler çıkıyor. Eyvallah. Hani diyoruz ki Mahsun Kırmızı Gül'ün şarkısı gibi. Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye. Ama yani... insanların çok böyle bilir kişi gibi durup insanı böyle çok özür diliyorum aptal yerine koyup bir de o aptal yerine koyduktan sonra yüzünde tatlı bir gülümseme oluşturmaya çalışan beyin yoksunu böyle beyinleri vücudunu yavaşça terk eden kendini çok akıllı zanneden fosil ve hakaretine duramadım abi. Duramıyorum abi. Tamam devamı gelirse sıkıntı olacak zaten. Ay sen kimsin yani? Sen kimsin? Sen buraya bunu yazmışsın ve beni dükkanın içine kadar sokmuşsun. Hani bu nasıl bir reklam tuzağı? Sonrasında da şey yapmayın yani. Ay işlerimiz çok kötü biliyor musun? Niye kötü acaba? Ay inan çok kötü bu aralar. Acaba insanları salak yere koyduğun için olabilir mi acaba?

Abi deli resim geliyor. Taka bastın beni fazla. Hafife aldın. Sustum diye, yuttum diye. Abi bazen içinizde böyle saçma sapan bir asabilik oluyor mu? Sabah kalktığınız hiçbir neden yok yani. Hani böyle hafif bir şizofrenimsi, biraz bipolarımsı falan. İnsanın bir günü bir gününe uymuyor. Kalkıyorsunuz bak abi hiçbir şey yok. Uyandınız, yataktan kalktınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Kalktınız abi, böyle bir sinir var üzerinizde. Yani böyle biri... Günaydın birisi demeye çalışıyor belki de. Hay günaydın. Günaydın bile demek istemiyorsunuz. Ne? Ne oldu falan böyle. Kaşlar çatık. Oluyor, hepimizde oluyor. Yani böyle durumunuz varsa korkmayın kendinizden. Bu çok normal. Çünkü insanların yaşadığı sıkıntı, stres o an çıkmıyor. Bazen diyorlar ki ya dudağımın her yeri ucuk oldu. Ya yemin ediyorum yüzümde sivilceler de oldu. Ya burama bir şey oldu, orama bir şey oldu. Anlatıyoruz. Orama bir şey oldu, burama bir şey oldu falan. Gerçekten bu ne biliyor musunuz aslında? Stres belirli bir süre sonra sünger gibiyiz böyle stresi. Al, al, çek, çek. Ama böyle bir dayanma gücümüz var. Hani gel kardeşim, bir bakıyorsun. Pazartesi bir sıkıntı. Salı, bunlar böyle artık dertler, sıkıntılar halay çeke çeke geliyorlar böyle. Lorke, lorke, lorke diye. Abi insanız biz de. Her ne kadar o sıkıntılara karşı dayanıyoruz desek de belirli bir limitimiz var. Belirli süre sonra da o stres artık böyle sünger gibi diyor ki yeter ulan, başlayacağım ha. Bu ne kardeşim ya, sende ne bahtsız ne bedevi, bu nedir ya uğursuz şeyse. Sonra bu stres arkadaşlar artık salıyor kendine. Yok ablam diyor, vallahi yemin ediyorum olsa dükkan senin. Yeter artık, kesti bizi. Bu kadar yeter. Dedikten sonra hani diyorlar ya uzmanlar, doktorlar, lütfen hiçbir şeyi içinize atmayın, gidin, konuşun. Yani o kafada meşgul olan ya da bir sorun neyse onu çözmek için lütfen bu konuyla ilgili yardım isteyin. Konuşun, anlatın, çözümcü şeyler bulun. Olmaz. Ama biz ya abicim psikoloğa gidelim, psikiyatriye gidelim. Adam seans başı bir para istiyor. Diyorsun ki ben bundan sonra abi kalayım mı? Neyse anlatmak istediğim o değildi. Sivilceler çıkıyor, işte uçuklar çıkıyor. Yok işte gözünüzün bir yeri şişiyor. Yok böyle bilmem ne. Yani o stres kendini o içeriden atmalı arkadaşlar. Salmalı kendini. O yüzden yüzünüze, gözünüze, oranıza, buranıza bir şeyler çıkıyor. Stresten kaynaklanıyor yani. Ben gidiyorum eyvallah falan. İçinize kalsa daha kötü, daha büyük hastalıklar. O yüzden kafanıza hiçbir şey takmayın. Dünya malı dünyada kalıyor arkadaşlar. Hani hep böyle kavgalar, dövüşler var. Benimki daha iyi olsun be kardeşim falan. Gerek yok be. Vallahi gerek yok. Dur geliyorum Doğuş'un şarkısının sonrasında. İstanbul Boğaziçi İnşaat Sponsorluğu'nda yayınımız devam ediyor.

döndük. Yıllar öncesinde yine çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Yine görüşüyoruz ama çok nadir tabii. Adam sanatçı sonuçta. Görüşüyoruz ama öyle eskisi gibi değil. Eskiden bir projenin içerisinde yer alıyorduk. Bir buçuk yıl çokça böyle uzun vakit geçirdik. Hemen hemen böyle kanki modundaydık artık. Sonra evlendi gitti. İyi oldu, iyi. Vallahi çok da güzel bir hayatı var. Çok sevdiğim saydığım hem arkadaşım hem de sanatçılardan. Bilmiyorum, çok eleştiriliyor bu çocuk falan ama ben seviyorum Doğuş'u ya. Çok doğal abi, aşırı doğal. Traktörün çınlasın Doğuş. Ben onun eski şarkılarından en çok sevdiğim bir şarkısı. Hatırlar mısınız eski albümlerini? Bunun adına yürekler iler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada reciyiz, kimiz ulan falan. Şimdi asevi bir çocuk şarkılarına yansımış ama tabii daha duygusallaştırmış. Biz burada neciyiz, kimiz? Kimiz ulan biz burada? İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları yayınımız devam ediyor. Sibel Can da buradan daire aldı kardeşim. Gel. Gel kardeşim gel, vatan geminin malları bunlar. Ağlayanı dövüyorlar ablacığım. Bey amca ne düşünüyorsun? Nerede bulacaksın böyle kampanya? 1500 liraya beyciler değil de beçide ev satıyoruz desek. Nasıl kıvırdım ama. Beyciler ne alaka ya o? Haberlerle şeyler birbirine karıştı. Şu son zamanlarda beycilerde çok kaza oluyor. Özellikle bir yeri var o beyciler sapağı falan. Ben de haberleri yapınca akşamları düzenli sürekli bilgisayar başında. Radyoda da beçiye beyciler dersin yani. Şimdi beni acaba kaç tane teyze bulaşık yıkarken dinliyor? Kaç tane kaptan, şoför arabada dinliyor? Kaç kişi iş yerinde? Hiç kimse dinlemese Serkan Bey dinliyordur Almanya'da. Bak net söylüyorum. O kadar eminim ki beni terk etmeyen dinleyiciler. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bizler yayın yaparken arkadaşlar tabii ki internet üzerinden bizleri dinleyenlerin sayısını görüyoruz. Çokça bir dinleyicimiz var ama karasal yayında kaç kişinin nerede nasıl dinlediğini bilmiyoruz. Ama gelen mesajlarla ya da gittiğimiz bir ortamlarda "Oo Sibel ablam hoş gel." Hoş gelmiş. Zaten patronuma söyleyeceğim. Patronum dedim ya. Müdürüme çok özür diliyorum. Elitliğimden bir taviz verdim. Sinan abime söyleyeceğim. Canlı yayın alalım ya. Canlı yayın. Dinleyicilerim bir merhaba desin. Mesela şu an adam dinliyor. Merhaba Sibel Hanım. Şu anda kervan tarafından öteden doğru gidiyorum. Sizi dinliyorum. Sevdiğime de şarkılar gönderirim. Güzel olmaz mı ya? Bazen bir makara. Yemin ediyorum var ya, gülmekten yayın yapamıyordum. Böyle bir şey yok yani. Bir makara. Benim dinleyicilerim çok komik bu arada. Bazıları da şey diye bağlanıyormuş. Eskiden canlı bağlantı aldığımız zamanlarda. Bak kimse buna cevap veremiyor. Bak şimdi nasıl madara ediyorum DJ. Bak bak bak. Ha şimdi yayına bağlanıyor sırf beni madara etmek için. Ya sayın dinleyici, şimdi beni nasıl madara edebilirsin? Benim parmağımın hemen altında bir pot kes. Pot kes dedim bak. Pot var, pot. Şimdi sen konuştukça ben ne yapıyorum? Mesela baktım dinleyici bana sarıyor. Baktım dinleyici benimle oynamaya çalışıyor. Şimdi ben de dinleyici ayıp yani, ne yapayım, hakaret mi edeyim canlı yayında? Biz sizi bulacağız sayın dinleyici. Hemen şey yapıyorum araya böyle. Aha ne güzel ne güzel ne güzel. Sesi kısılıyor yavaştan dinleyicinin. Kodu böyle kesiyorum bak. Müziğin sesi gibi. Bak şimdi.
Bu altta çalan müzik dinleyicinin sesi olsun. Şöyle oluyor. Bitti. Bir anda yallah şoför yallah. Sonra böyle yapıyorum. İtiraflar olsun. Yapmışlığım var bak. Vallahi ben de yapıyorum bu sporu be. Şey diyorum. Alo. Aa, hattan düştü. Alo. Neyse, daha sonraki dinleyicimizle devam edelim. Yapıyoruz abi, yapıyoruz. Her işte var be. Kara borsa ticareti. Bu Ece Seçkin'in de bu yamyamlara olan düşkünlüğü nedir baba ya? Şarkının başında sanki böyle ateş yakıp etrafınızda birileri dönüyormuş gibi. Seviyor. Daha önceki hayatında bir yamyamlı olabilir. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat müthiş kampanyalar yapıyor. 1+1 projeleri. Unutmayın arkadaşlar. Yarısı peşin, yarısı 40 ay vade.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Neye çok inanıyorum biliyor musunuz? İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ederken Sibel'den taşmalardan seçmeler gibi oldu burada. Özlü sözlerle, felsefik, façabuk sözleriyle devam ediyoruz. Façabuk sözleriyle. Bir de böyle şey yapıyoruz ya, sosyal medyadan bir şey öğrenip de sonrasında kendimize ait bir sözmüş gibi böyle onu geride geride söylüyoruz. Bak, Gül'ü bir gün, seni her gün, Gül'ü soluncaya, seni ölünceye kadar seveceğim. Şimdi anlatmak istediğim konu da biliyor musunuz? Hayatımızda arkadaşlar, çok özür diliyorum, bilmişlik yapmak istemiyorum. Herkesin tabii ki fikri, bakış açısı, düşüncesi. Hepimiz farklı düşüncelere, farklı beyinlere sahibiz. Hepimiz gözümüzde farklı şeyler resimlendirebiliriz. Hissedebiliriz. Kimisi mesela bir olayı çok ağır atlatır, kimisi hafif atlatır. Hani burçlarımızda da vardır ya, karakteriz, özelliklerimiz çok farklıdır. Hepimizin birbirine saygı duyması gerekiyor. İnsanların karakterleri çeşit çeşit. Kimi asabi oluyor, kimi çok saf oluyor, kimisi çok iyi oluyor, kötü oluyor. Ay, bunları anlattırmayın bana. Ama her şeye okeyim ben. İnsandır. İnsanız be. Pille mi çalışıyoruz be? Abicim, pille mi çalışıyoruz biz? Duracell miyiz? Duygularımız var ulan bizim. Okeyim. Okey. Ama fesatlık diye bir şey var. Abi, bu nasıl bir duygu? Bu nasıl bir şey? Bu kıskançlık, fesatlık olayı beni bitiriyor ya. Kıskanç, fesat, haset, giller. Bırakın hayatımda öyle arkadaşlarım olduğunu hissettiğim an. Yala. Yani bu şey olayında değil yani. Yani insanların birbirini kıskanması. Tabii ki seven insan eşini, dostunu kıskanır. Ben de öyle kıskancım da. Niye baksın başka bir kadın benim erkek arkadaşıma, kocama falan? Pardon. Neyiz biz yani burada? Hayırdır falan modundayız. Oradaki duygusal bağlamdaki kıskançlık falan öyle bir şeydi. Şimdi insan bir şey yapıyor, çalışıyor. Bakın, lekeleme, karalama politikası. Bizim basının içinde bile var. Adam bir yerden reklam alıyor. Almak istiyor. Adam da bilmiyor tabii ki. Yani reklam verecek mesela. Gidiyor, diğer hepsini kötülüyor. Arkadaşım, şuradan bir tık tık tık ses geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak, yapmayın böyle şeyler. Niye biliyor musunuz? Ben bir işletmeci olsam mesela, birisiyle görüşüyorum, reklam vereceğim ya da konuşuyorum. Eğer bir kişi geride kalanları karalıyorsa benim gözümde 5 para etmez. Bence bahsettiği her şey kendi için geçerlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü yani bir işte bir etiklik diye bir şey vardır. Tamam, evet, iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Kendi aranızda da konuşabilirsiniz. Adamlar, kötü olanlar var mı? Var tabii ki, bir sürü. Doğru söylediği şeyler de olabilir ama ben iyiyim. Ben bir numarayım. Buradayım falan. İşte diğerleri kötü, ben iyiyim. Vay anasını be. Adam be. Sensin be. Sen tehlikesin. Tehlikenin ta kendisisin. Abi, kovun böyle insanları. Bak, bir dakika tutmayın. Kim olursa olsun. Kendini böyle sabahdan akşama kadar övüyorsa vallahi de kovun, billahi de kovun. Ben derim, ne anlatıyorsun babuş ya? Ay, nedir yani ya? Böyle kendini vıcık vıcık, ay ök yani. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bırakın sizi övsünler, anlatabildim mi? Bak mesela İstanbul Boğaziçi İnşaat, konuyu nasıl buraya bağladım. Şimdi çok güzel bir firma. Muhteşem kampanyaları var. Düzce'de böyle çalışıyorlar, didiniyorlar. Ben içlerindeyim, görüyorum böyle. Bir oraya koşturuyorlar. Usta bir yandan. Muammer abi bazen gidiyor böyle şantiyeye. Sanki böyle kulüpte para basan abilerimiz gibi böyle bas bas paraları böyle. Adam böyle şov yapıyor. Al kardeşim, al sana da. Al sana da. Bu sağ, bu sağ. Bunlar bana demiyor. Böyle yapıyor. Bunlar sağ, bunlar bula.

Yani ama ben ne yapıyorum? Ben övüyorum onları. Neden övüyorum? Çünkü övülmesi gereken isimleri en güzel şekilde övüyorum. Çünkü adamlar işini iyi yapıyor. Bugün 1+1 projesinde Beçi'de 1500 liraya ev satıyorlar. 1500 liraya ev satıyor adam ya. Diyor ki yarısını peşin ver diyor. Yarısında sana 40 ay vade yapayım diyor. Bak senet yok, sepet yok, banka kredisi yok. Kendi aranızda dostane bir anlaşma yapıyorsunuz. Bu senet, sepet, kredi bilmem ne falan bunlarla hiç uğraşmıyorlar arkadaşlar. Gidiyorsun ya bir bölsen Allah aşkına 20 bin liraya bile gelmiyor taksitin. Ve sana tefe tüfe olayı falan yok. Hani bugün sen taksitinin başlangıcını 20 bin liraya ödediğinde 40 ay sonraki ödediğin 20 bin lira da 20 bin lira olarak geçecek. Hani bazı çakal Carlos'lar yapıyorlar ya tefe tüfeydi. Adam böyle 20 bin liradan taksite giriyor. Ondan sonra ödeyemeyecekleri rakama çıkıyor falan. O yüzden bizde böyle bir şey yok bak. Bizde taksitin neyse o. Adamlar 1+1 projesinde balkon var. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında. Ne yapalım yani 1+1 projeleri ayağınıza mı getirelim? Ne yapalım, ne istiyorsunuz bizden ya? Bazen de size de ayar oluyorum sayın dinleyiciler. Hayır yani adamlar 1+1 projesi yapıyor. Balkon koymuş. Ulan güvenlik bile var ya. Yerden ısıtması var. Isıtması bak bana. Beni sinir hastası ettiniz ha. Yarısını peşin alıp yarısını 40 ay vade yapıyor. Sayın dinleyici. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında. Allah rızası için 1+1 alacak olanlar. Hani bu lüks suite olarak geçiyor. Siz daha ne istiyorsunuz? Kurban olduklarım. Sizin olayınız nedir? Gönül ister bedavaya satmak. Ama bedavadan hallice bir yol bulduk. Şov yapıyoruz arkadaşlar. Bir sene sonra, iki sene sonra 1+1 1500 liraya alacaksınız ha. 1+1'i 1500 liraya alacaksınız. Bir de Beçi de alacaksınız. Mümkünatı yok. Ses kayıtları Rütük'te bizim kayıtlıdır. Bilmiyorum yani yıllar sonra artık şu rakamları böyle gülerek diyeceğiz ki vay be. Hatırlıyor musunuz bir zamanlar kalıcı konutlarda böyle daireler satılmıştı 5000 TL'ye. Ne 5000'i ya? 500 TL'ye miydi neydi? Sakız gibi aldı herkes. Yine bizim insanlarımız böyle ay ben bilemem olsun bu bilmiyorum çok da ucuz topsunda verirler mi ki öyle mi ki? Bak şu an 500 TL'ye aldıkları evi milyarlara milyonlara satıyorlar. O zaman da hep şöyle yapıyorduk. Ay keşke alsaydık. Keşke biz de alsaydık. Abicim şöyle düşünerek bir şeyi çok fazla böyle matematik yapmaya gerek yok. Varsa ihtiyacın geleceksin bizi arayacaksın. İnternet üzerinden gireceksin. İstanbul Boğaziçi İnşaat yazacaksın. Düzce firmasıyız. Hiç olmadı Instagram adresine gireceksin. Hiç olmadı Google'dan araştıracaksın. Hiç olmadı Koskep binasının hemen orada. Merkezde Migros'un olduğu yerde. İstanbul Boğaziçi İnşaat hemen birinci katta geleceksin. Ne yapalım arkadaş? Ne yapalım? Daha ne yapayım size yani?

villa almayı düşünüyorsanız, villa istiyorsanız %10 dilimlik bir kısım kaldı böyle. İnşallah o da 1-1,5 ayda böyle tamamlanır diye düşünüyorum. Yahyalardaki projemiz, villa projelerimiz. Onlarda da yine aynı şekilde %50'sini peşin alıp %50'sini 40 ay vade. Aynı 1+1'de olduğu gibi senet sepet hiçbir şey yok. Tefe tüfe yok, o yok bu yok. Lütfen gidin görüşün bakın ve İstanbul Boğaziçi'ni mutlaka tanıyın efendim. Teşekkür ediyorum Muammer Sağır abicim, Çiğdem Şahinciğim. Artık aile gibiyiz. Onların yaptığı çalışmaları anlatırken ben de çok mutlu oluyorum. Ama herkesin ilgilenmesini, sormasını, merak etmesini, bakmasını istiyorum. Bir şey almak çok basit değil. Hadi bugün şuradan bir daire alayım. Tabii ki diyemiyoruz ne kadar fiyatlara uygun olursa olsun. Ama bir merak edip, araştırıp, gidip bakıp yerinde görmeniz, proje alanlarına gitmeniz, vay be adamlar da yapmış bu işi dediğiniz zaman işte orada tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diyor ya anlatamam.

Serkan Bey mesaj göndermiş Almanya'dan. Günaydın. Biraz mesajlara bakalım ve Konsept AVM sponsorluğunda yayınımızı devam ettirelim. Konsept AVM çalışanlarına merhabalar. Düzce'de mağazamız yeni açıldı. Avantajlı kampanyalar ve indirimli ürünler için mağazamıza bekliyoruz. Küçük ev aletlerinden tutun mobilyalara, klimalara. Kız ne ararsan var, her şey var. Adamlar peynir ekmek gibi satıyorlar. Adamlar satıyorlar ya. Bir şey diyeceğim. Mesajları okuyacağım kardeşim, okuyacağım. Ne yapıyorum burada ben? Oyun mu oynuyorum? Şu an mesela ne yapıyorum ben? Konuşuyorum değil mi? Dinleyicilerime bir şey anlatıyorum. Konsept AVM ikinci saatte bizim sponsorumuz. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın hemen sonrasında. Konsept AVM ile birlikte olduğumuzu söylüyorum dinleyicilerime. Oranın fırsatlarının adresini, neler sattığını anlatacağım. Sıkmadan böyle yavaşça bir sohbet edeceğiz. Hem de içeriğinden bahsedeceğiz. Mesajlara döneceğim kardeşim. Döneceğim diyorum yani.

az bir mezdekeç oynayasım geldi. Bom bom vampirim bolu bolu. Bom bom vampirim baga baga. Abi benim dinleyicim seviyeli. Böyle benim dinleyicim seviyor beni ya. Bak benim dinleyicim var ya bana hep abla der. Bana abla der be. Alıştırdım bütün dinleyiciyi. Eskiden böyle Sibel Hanım nasılsın hanım yok. Bacım kardeşim ne ablam ne. Ay yemin ediyorum yıllarca bu ay rahmetli Can Gürzap yemin ediyorum yayınımı duysa herhalde beni o gittiğim eğitimden böyle diskalife falan ederdi Aysen Gürzap. Yıllarca böyle spikerlik okulunda Türkçeyi güzel konuşabilmek için ses nefes dersleri, diksiyon derslerine katıldım ve oradaki hocalarım bana dedi ki lütfen bu eğitimler sonrasında hayatınıza bu konuşmayı taşıyın. Bundan sonra lütfen diksiyonunuza dikkat edin, konuşmalarınıza dikkat edin siz çünkü çok örnek kişilersiniz. Kimseye uyup daha kısa ve daha salaş konuşmalar yapmayın lütfen. Beni bu hale siz getirdiniz. Aba. Ama bir şey söyleyeyim çok sıkıcı değil mi ya? Aman spikerler konuşsun öyle. Bir ara ben dayanamadım zaten.

o kadar eğitimi sonrası dedim ki ah vallahi daral geldi. Konuşturmuyorlar ya, böyle rahat rahat konuşacağım, yaya yaya konuşacağım ben. Yok yani sonrasında şey diyorlar ya, örnek olmanız gerekiyor. Bu arada tabii ki işin esprisi gırgırı bir yana. Eskiden TRT'deki böyle işte izlemişsinizdir röportajları falan yayınlıyorlar. Ya ne kadar güzel. Ya nasıl Türkçeyi güzel konuşuyorlar. İşte polis onlara ceza kesiyor ve aynı zamanda kameralar açık, saldırmıyorlar basına. Bizde olsa hemen böyle bir çekin, ne çekiyorsun kardeşim? Sen kimsin? Hangi bahsinsin sen? Adamlar hemen oradan böyle bir polis. Kardeşim bak, çekme özgürlükleri var basını bu. Başarı mı lan özgürlükler lan? Çekme lan! Oğlum bak, ben seni bulacağım ha. Sen şimdi çekiyorsun ama ben seni bulacağım. Şimdi biz sürekli bunları duyuyoruz arkadaşlar. Eskiden yine bu 80-90'lı yıllarda, belki 70'li yıllarda, bence daha da öncesi olabilir. O kadar güzel Türkçe'yi konuşuyorlar ki, öyle bir muazzam konuşuyorlar ki. Merhabalar, kırmızı ışıkta geçmiş bulundum. İnanın farkında değildim, çok özür diliyorum. Farkında olsam böyle bir şey asla yapmam. Memur bey bana ceza kesti, teşekkür ediyorum. Aynen böyle farkına vardım ve ceza. Arkadaşlar böyle bir röportaj izledim ben, böyle gözlerim yaşlı. Bir anda böyle günümüze güncelledim. Abi ne yazıyorsun, ben mi kaldım? Tabii bizim tanıdığımız yok ya. Bir dakika bekle, bir yeri arayacağım. Vereceğim birazdan. Bir de bunların, bir şey söyleyeceğim. Bunların sürekli tanıdıkları var bir yerde. Hayır, bu tanıdıklar bunlara nasıl telefon veriyorlar? Yani ben şimdi mesela düşünüyorum bazen. Adam diyor ki bak, ben falanca kişiyi arayacağım falan diyor. Ya senin bir kere polise ben falanca kişiyi arayacağım diyorsun ya mesela. Sen bunu yapıyorsun ya, bence cezai işlemler bunlara gelmesi, ceza kesilmesi gerekiyor. Düşünsene, karşımda bir tane hıyar var, çok affedersiniz, içmiş arabaya binmiş, kırmızı ışıkla da geçmiş, belki birilerini öldürebilme olabilitesi %90, çünkü reflekslerini kaybetmiş o sırada, kırmızı ışıkla da geçmiş, saçma sapan araba kullanmış, içinden geçmiş böyle yani, kaldırım cadde, böyle müziğini açmış bilmem ne, her neyse, gerek yok arkadaşlar. Yani bunu yapıyorsanız her türlü şeyi düşünmek zorundasınız. Genelde polislerin karşılaştığı, ben polis kardeşlerimin adına da konuşayım, dostlarımın. Düzce Emniyeti'nde bu arada, Düzce Emniyeti yani polislerimiz işini çok güzel yapıyor. Bizler haberci olduğumuz için sahadayken bir olayda o kadar çok ekip geliyor ki. Yani böyle takviye olarak geliyor. İşte olay yerinde ne olmuş mesela, hiç alakası olmasa bile o an oradan geçiyorsa hemen müdahale etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü gerçekten polislik ruhen ve içten gelen o duyguların dürtüsü. Hani orada olmak istiyor. Bir olay var ve yanınızdayız diyor yani. Hani ben mi gideyim falan değil yani. Ve özellikle trafikteki Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü. Öncelikle Şerafettin müdürümüz vardı. Sağ olsun, o kadar örnek, o kadar kibar bir beyefendi. Şu an Kaynaşlı'da. Hemen sonrasında Memduh Bey'di herhalde. Ona da selamlar olsun. Ama Şerafettin müdürümüzün yeri çok ayrıydı şimdi. Bütün olaylara danışıyoruz onlara. Ve çok bilgili, çok kültürlü. Hem polislik mesleğinden yanı sıra gerçekten iletişim konusunda. Ben sadece hep diyorum polislerde. Tabii ki her şeyi biliyorsunuz, nasıl hareket edeceksiniz. Mesleğiniz bu sonuçta, polissiniz, her şeyi bilmek zorundasınız. Ama her şeyi bilmekten ziyade biraz da iletişimi çok iyi bilmek gerekiyor, konuşmayı. Kanunlar, haklar, okey to. Ama bazen iletişim inanın hiçbir şey yapmamanıza kadar gidiyor. Yani o kadar güzel konuşuyor ki, ben bazen olaylarda polis geliyor diyor ki ya kardeşim ne yapıyorsun diyor, çağırıyor adamı. Sen ne yaptın amcacığım diyor. Hiç yakışıyor mu? Bak bak, sen şimdi bunu böyle yapsan, bu da bunu böyle yapsa, bu da şöyle olsa falan diye.
Sonra diyor ki bir kahve getirin içelim şurada. Gelin bir nedir derdiniz yahu? Abi adam arayı yumuşatıyor. Hem polis hem psikolog. Sonra orada ya bizim işimize yaramıyor ayrı basına. Bizde biraz böyle hararetli şeyler fazla izlendiği için. Ne oluyor kardeşim? Vallahi adam bir şekilde onlara ikna ediyor. Tatlı son. Güzel yani, bunu başarabiliyorsa bu da iletişimle alakalı. Yoksa bir olaya gittiğinizde tabii ki ne diyorsun? Şikayetçi misin kardeşim? O da şikayetçiyim diyor. Akşama kadar bak, o polise de yazık değil mi? Bir de şu var, şikayetçiyim diyorlar ya mesela, iki gün sonra şikayetini geri alıyor. Arkadaşım polis gidiyor bak. Polis gidiyor, alıyor onları, karakola gidiyor. Bir de o ifade tutanak var ya, Allah'ım çok kötü bir şey o ya. Olayı anlatır mısınız? Abi olayı ben hatırlamıyorum bile. Yani sinir esnasında ne dedim, ne oldu, gidişat falan. Seni hatırlamadığın gibi memur bey sana hatırlatacak. Hatırlamak zorundasın. Bir de en ince ayrı. Bana küfür etti. Ne dedi? Memur bey küfür etti işte. Tamam da ne dedi? Memur bey nasıl söyleyeyim şu an? Söyleyeceksin kardeşim. Ne dediyse buraya yazacağız. Memur bey yapmayın. Ama ben küfür edemem. Söyleyeceksin kardeşim. Ne dedi sana? Ben senin dedi. Abi böyle bir şey yok ya. Şöyle söyleyeceğim. Yani adamlar nelerle uğraşıyorlar, nelerle cebelleşiyorlar. Ve sonrasında onu yaz, çiz, gönder. Adam bir sürü yere gitmesi gerekiyor, olaya gitmesi gerekiyor. Orada saçma sapan bir de var ya, böyle olaylar çok saçma. Sonra adamların hepsi sinir hastası oluyor. Niye biliyor musun? Böyle saçma sapan işlerle uğraştıkları için adamların psikolojisi bozulmuş bir vaziyette oluyor bazen. Ya gidiyor orada 18 yaşında ergenin, ya memur be bilmiyorum bana da işte, bununla uğraşıyor bu adam ya. Hani anlatabildim mi yani? Bir tanesi arıyor, cazır cazır telsiz ötüyor. Yukarıdaki komşum halılarını bana silkti, hemen gelin. Abi ne bekliyorsunuz yani? Nasıl bir ruhsal denge bekliyorsunuz? Çünkü insanı ister istemez bir şöyle düşünün. Bunların sürekli olduğunu düşünün arkadaşlar. Sürekli böyle devam ediyor yani. O yüzden Allah dediğim gibi ben de eskiden hep şey modundaydım. O tiki can kızlar var ya böyle. Lütfen memur bey, lütfen bana ehliyetini verir misiniz diyeceksiniz. Lütfen, lütfen öyle lütfen ehliyetini ver falan asla kabul etmiyorum. Lütfen memur bey. Ablacım ver şu ehliyetini. Ne demek ablacım ya? Aa, aa, üstüme bak. Şimdi yemin ediyorum. Hani polis böyle içinden şarkı söyleye söyleye gitse bile. Yani bakın. Lorken lorken. Hayır yani şu an adam böyle bağırsa bile. Kes sesini kardeşim, bak burada iş yapıyoruz öyle. Tamam abi derim. Çünkü niye biliyor musunuz? İçlerine girdim. Çalışma şartları çok zor. Vallahi de zor, billahi de zor. Adamlar var ya. Hani bakmayın biz sesimizi çıkartıyoruz, eylem yapıyoruz falan. Hak, hukuk, adalet falan. Abi adamlar onu da yapamıyor ki. Konuşamıyor ki, ne desin. Hani bugün durumunu biraz şikayet edeyim, yani bir üstümü bile söyleyeyim dese, adam Yılıca'ya gidiyor. Sor beni haber. Tayin oluyor. Ne dedin sen? Ne dedin bakayım? Hiçbir şey. Yağmura bak da gör şu. Yani o yüzden adam böyle yanındaki adamınla anlaşamadığını bile söyleyemiyor, korkuyor. Çünkü onun tanıdığı, eğer çok başka bir yerleri tanıyorsa geçmiş olsun kendisine Yılca.

Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi.

Bakıyoruz Konsept AVM sponsorluğunda yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Engiz, niye sesini bu kadar açtınız? Alo. Konsept AVM ile birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi alıyorsunuz 15 ay taksitle ödüyorsunuz. Bir dahaki ay başlıyorsunuz. Her şey var. Muhteşem iş yapıyorlar. Yetiştiremiyorlar. Bak abartmıyorum. Gelen ürünler, sabah gelen ürünler akşam bitiyor. Yani bu tabii ki mağaza olarak değil. Özellikle birinci kattaki ürünlerimiz. Öyle söyleyeyim ben size. Ay gidin bakın ya. Onu da anlatmayayım. Gidin bakın yani. Ablacığım merhabalar. Kendi yapmış olduğun işle alakalı da sıkıntılar oluyor mu? Hani insanların derdine derman olmaya çalışıyorsun, anlatıyorsun falan ya. Var mı sizin işte de sıkıntı demiş dinleyicilerim. Vay, bir uzun hava alabilir miyim? Bir uzun hava.

0: Evet kardeşim. Bunca zaman içinde bana kimse bu soruyu sormadı kardeşim. Sarılacağım sana, gel. Ben basının sorunlarını uzun havada böyle, anca böyle anlatabilirim. Bizler emekçiyiz. Bizler kar kış demeden dışarıda soğukmuş, sopa yiyeceğiz falan. Böyle bizi oradan biri kovalayacak falan, hiçbir şey düşünmeden. Bir yandan çekme kardeşim, bir yandan nerede bu haber kardeşim içerisinde kalan. Ezilmiş. Ciddi olalım lütfen. Vallahi biz basının derdini ancak bu fon müziğiyle anlatırız. Teşekkür ediyorum kardeşim. Bu kadar ince bir detaya değindiğin için. Allah senden razı olsun kardeşim.
1: Pozitif enerji. Pozitif enerji.
0: Abicim enerji. Bak, basının dertli olması diye bir şey yok. Basın yazar. Basının canını sıkan bir şey olduğu zaman yazar arkadaşlar. Yazar. Siz bugün basını bir şeye sinirlendirdiniz ama şöyle, hani bu kafasına göre yazmak değil, öyle yazmakla yazmak arasında fark var. Bizim canımızı kimse sıkamaz. Sadece canımızı sıkan birileri varsa kompozisyon gibiyiz. Giriş, gelişme ve sonuç kardeşim. Bu arada ben niye bugün böyle bir atara bağladım? Ay ne oluyor yani bana? Şimdi bizim basında, bu arada Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Bunu hep söyledim zaten. Tabii ki başkanlık görevini yapabilecek, işinde her zaman üstün ve dediğim gibi bu işi onuruyla gururuyla yapılacak. Geçmişte çok emek vermiş abilerimiz var. Her zaman onları biliyoruz. Bir sene içerisinde genel seçime kadar artık devam ettireceğiz. Sonra ne olur bilmiyorum. Ben bugün bütün gazeteci arkadaşlarımla oturup konuşuyorum. Derdimiz ortak, hepimizin derdi var. Nasıl var? Çünkü gerçekten Düzce'de de bir basında bir ayrım var, adaletsizlik var. Ben bunu bir cemiyet başkanı olarak söylemek istemezdim. Hatta birçok basındaki arkadaşlarımı durdurdum. Herkes bir şeyler yazmak istedi, karalamak istedi. Bir yerde durmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bu ayrım aslında bir güç ayrımı. Biliyorsunuz genelde güçlü insanların yanında olmak herkesin en kolay seçimidir. Bir de biraz destekleniyorsanız, cebinizde paranız varsa bugün her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok etkinlik yapabilirsiniz, her yere gidebilirsiniz, herkesi davet edebilirsiniz. O yüzden yani biz Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak kendi basında, kendi yağımızda kavrulabilen, bugün cemiyetimizi bile kendi imkanlarımızca ilerletmeye çalışan, hani böyle alnımızdan böyle o terimiz böylece akarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Konuyla alakalı söylenebilecek çok şey var. Geçenlerde sevgili İtalya Özcan, teşekkür ediyoruz, Biral Aksu bizleri davet ettiler ve biz sadece yarım saat içerisinde toplandık, 25 kişi. Ki basında şu an arkadaşlarımızın hiçbiri yoktu. Yani onda birimiz falan gitmek zorunda kaldık. 25 kişiydik. Onda birimiz 25 kişi olarak gittik. Bize bir pasta kestiler. Dediler ki basında yani basın haftasıydı biliyorsunuz. Ve en azından bizlerin yanında olduğunu hissettirmek istediler. Yine bir ismini söylemek istemediğim bir cemiyet var. Saygı duyuyorum kendilerine. İnşallah onlar da gitmiş oldukları bu yolda hayırlı ve uğurlu şeylere vesile olurlar. Bizim kimseyle amacımız kavga etmek, biz daha iyisiyiz demek değil. Ama Düzce Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak, Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak valilikte bile ismimiz resmi olarak biz bulunurken, resmiyette bakın resmi olarak biziz ve biz hepimiz gazeteciyiz. Ben 16 yaşında mikrofon başından bu yaşıma kadar yani yılların içerisinde bakın buralara kolay gelmedik. Belki bizim çok sırtımızı sıvazlayan yanımızda olan hadi be kardeşim kalemimizi satın alan kişiler olmadı. Bir gazeteci olarak kendimizi hiç satmadık. Hiçbir yere boynumuzu bağlamadık. Neden? Çünkü her zaman objektif habercilik yapmak, her zaman yaptığımız halkın sesini duyurmak. Ben bugün bir sevgili Faruk Özlü'nün yanına çay içmeye gittiğimde halini hatrını sorduğumda, ki çok severim kendisini, kendisi de bunu çok iyi biliyor zaten. Zamanında Düzce'ye bir türkücüye kaptırmamak için çokça uğraştık canla başla. Ben Faruk Özlü'yü sevdiğim için, insan olarak ve bir belediye seçimi olduğunun farkında olduğum için onu da destekleyenler arasındaydım. İstemedim çünkü Davut Güloğlu gibi bir adamın, Düzce'de bir türkücünün belediye başkanlığı yapmak beni çok rencide ederdi bence. Çünkü projeleri olabilirdi, tabii ki olabilirdi ama ben hiçbir projesini görmedim. Basına nasıl davrandığını, basını nasıl bazı mecralarda kullandığını ve yerel basını nasıl basite aldığını gördük. Önce biz de çok böyle Davut Güloğlu geldiği zaman hayran hayran dinledik. Hatta ben programa konuk aldım. Çünkü Davut Güloğlu'nu da zaten sanatçı olarak çok seviyordum. Ama sonrasında iş siyaset falan olayına geldiği zaman hani projeleri yok, hiçbir şey yok. Yani tamamıyla bir ismini kullandırmak bir Düzceli olarak bana rahatsızlık vermişti. Ve her zaman için sokakta pazar yerine kadar gidip mikrofon tutup gerçekten hani oyunuz kime dediğimiz zaman kar kış demeden her zaman Faruk Özlü'nün yanında olup bugün Faruk Özlü'nün de yanında tuttuğu gerçekten böyle yanında dolaşan seçimden sonra artık her şey bittikten sonra başkanım bakanım biz buradayız deyip de o kişilerin yanında olabilmesi bazen bizim de zorumuza gidiyor. Mikrofonu alıp sokakta savaşan, alın teri döken, gecelere sabahlara kadar gerçekten biz bir şeyler yapmak istiyoruz dediğimizde Faruk Özlü'nün karşısında yazı yazan, belediyeyi kötüleyen, Faruk Özlü'yle savaş açan insanlar bugün Faruk Özlü'yle nasıl kahve içiyor, nasıl çay içiyor, nasıl destekleniyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten çok ilginç. Yani biz basın olarak işimizi iyi yapamıyor muyuz? Anlamıyorum. Biz Düzce basını olarak kardeşlerimle birlikte biz bu işi yapamıyor muyuz? Yani bu işin rejonu nedir mesela? Ben bunu çok bilmek, duymak istiyorum. Bugün bazen işte dediğimiz gibi Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız Gazeteciler Bayramı'nda kendilerini ziyaret ettiler. Oysa ki ziyaret ettikleri yerde Faruk Özlü tarafından onlara verilmiş bir yerdi. Mesela Faruk Özlü dediler ki siz gazeteciler cemiyeti derneğisiniz, derneksiniz arkadaşlar. Dernekte her şey onlara ait. Orada oturuyorlar, %50 indirimlerini alıyorlar. Misafirleri geldiği zaman bugün ağırlayabilecekleri bir yer var. Ağırlayabilecekleri ve desteklenen, kira vermiyorsun, elektrik vermiyorsun, su vermiyorsun ve 23 Nisan Parkı sonuçta belediyeye ait bir yer. Orada insanlar çay içiyor, kahvaltı yapıyor, oturuyorlar, herkesin gittiği bir yerde, küçücük bir odada. Gerçekten bunu Faruk Özlü'yü bilmiyorum yani arada bırakarak ben şahsen utanırım yani bir cemiyet eğer olmaya kalkıştıysanız, bir derneksiniz bu arada. Hani burada bunu olmaya çalışıp da orada desteklenip bir de üstüne üstlük şey diyorlar mesela arkadaşlar, niye bayramda bir etkinlik yapmadınız gazeteciler cemiyeti olarak, nasıl yapalım abicim, bizim şu an böyle insanları aman aman ağırlayabileceğimiz çok işte gelip orada bir garson arkadaşlarımızın yardımcı olacağı çay kahve bir mekanımız yok. Bize şu an Faruk Özlü öyle bir mekan tahsis etmedi. Siz gelin arkadaşlar, bu cemiyetsiniz, siz de cemiyetsiniz, siz de cemiyet oldunuz. Madem böyle bir bölünürlük var, onlara böyle bir imkan sağladık, size de böyle bir imkan sağlayalım demedi. Sayın Valimiz Mehmet Makas bugün davetli olarak gittiği, davet ettiler sonuçta, bir organizasyon yapmışlar. Çelenk koymuşlar. Çelengin arkasında bile Düzce Belediyesi yazıyor. Yani Düzce Belediyesi'nin desteklediği bir basın var arkadaşlar. Çelengin arkasında oradaki kurulumda bile Düzce Belediyesi yazıyor. Bunlar zaten biliniyorlar. Buradaki kişiler biliniyorlar. Bazıları da belediye bünyesinde çalışan, hatta belediye bünyesinde çalışıp belediyenin bazı birimlerinde de görev yapan, Bugün belediyenin bütün imkanlarından yararlanıp çoluğunu çocuğunu tatile getiren gazeteci arkadaşlarımız. Diğer yerde de çay parasını ödeyemeyen gazeteci arkadaşımız. Ama hangisi emekçi ve neden desteklendiğini anlamıyorum. Buradan bilmiyorum. Biz onlarla bir barış sağlanmamız söylendi. Ben buradan sevgili Faruk Özlü'ye de sesleniyorum. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, hala daha söylüyorum. Diyorum ki biz resmi bir Düzce Gazeteciler Cemiyeti'yiz, resmiyiz. Bakın mahkemeye verdiler, savaş açtılar. Mahkeme bile okey dedi ya, kazandınız dedi. Neyi bekliyorsunuz? Bir tane gazeteci içlerinde yok dediler. Bugün hadi bakalım herkes gelsin. Kim ne kadar bir zamandır bu meslekte neler yapıyor? Hangi kişiler var yok? Bunlarla birlikte bir davet edin, bir platform yapalım madem. Herkes kalemini savaştırsın. Böyle bir şey de olmuyor tabii ki. Bunlar sadece lafta, karalama, lekeleme. Bugün ben Düzce Asayiş 81 sayfasında yaptığım şu anda ulusal yayın organlarında yayınlanan haberlerimi hatırlamıyorum bile. Yaptığım her haberin ses getirdiğini zaten gazeteci arkadaşlarım da biliyor. Hatta birçok sayfa da birçok gazeteci de haberlerimi sürekli olarak paylaşıyorlar. Yerel basın olmama rağmen biz hiçbir zaman gücümüzü burada bir güç gövdesi yapmadık, savaşı yapmadık, şovu yapmadık, gövde gösterisi yapmadık. Ama bazen insan şunu düşünüyor, demek ki bir şeyleri yapmak lazım, bir şeyleri göstermek lazım, biz buradayız demek lazım. Ve bugün bir bakıyorum ben Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak o gün 23 Nisan Parkı'na gidiyorum. Sadece çelenk konulup orada hani tekrar ağırlar. Bakıyorum Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım kim varsa kendilerini ziyarete gidiyorlar. Aslında bu ziyarette şöyle, onlar mülki amirleri olarak gitmek zorundalar. Niye? Çünkü davet edilmişler. Hani biz de bir organizasyon yapsaydık, biz de davet etseydik, gelmeselerdi tabii ki bir sürü şey söyleyecektim buradan. Ama biz öyle bir organizasyon yapamadık maalesef. Çünkü biz desteklenmiyoruz. Bizim arkamızda gelin size de şu yeri verelim, kiranız budur kardeşim ya da atıyorum hadi biz belediye olarak işte bugün ben Mehmet Makas'ın yanına gidiyorum. Sayın Valimizin şu anda yerel basında hala da randevu vermediği basın var. Bugün arkadaşlarım var bizim cemiyetimizde üye olarak kayıtlı olan arkadaşlarımız var. Diyorlar ki yani niye bize işte randevu vermiyor? Hani biz kaç ay oldu Sayın Valimizin geldiği, hala da yerel basında. Ama ismini söyleyemeyeceğim gazeteci arkadaşlarımla belki 5 kere buluşmuştur, konuşmuştur. Benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesini söyleyeceğim size. En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi sevgili Selçuk Aslan, valimiz biliyorsunuz, giden valimiz, basın bayramında kendisi bana mesaj attı. Dedi ki, aynen de şöyle yazdı. Sevgili Mehmet Makas'tan ne bir mesaj, ne bir çiçek, hiçbir şey yok. Ama Çalışan Gazeteciler Derneği'ne gidip ziyarette bulunup belediye başkanımızla birlikte pasta kestiler. Çok komik geldi bana, yanlış anlamayın. Hani o pastayı bir düğün pastası gibi kesmek çok saçma geldi. En azından onlar davet etmiş olabilir, organizasyon yapmış olabilir. Siz de dersiniz ki karşıda da bir cemiyet var. Hem de resmi cemiyet, yani biziz yani sizin. Bizi görmeniz ve orada tanımanız gerekiyor. Bize bir mesaj atabilirdiniz, bir kutlayabilirdiniz. Hani bizim günümüz ya, bizim aramamamız lazım diye düşünüyorum ben. Sonuçta bize ait bir gün. Oradan bir arayabilirdiniz, bir sorabilirdiniz. Diyebilirdiniz ki ya arkadaşlar bize böyle bir ya, açıklama yapmak zorunda değil. Adam vali sonuçta, belediye başkanı, ne açıklama yapacaklar bize. Ama o günümüzde bizi bir onur edebilirdiniz, bir çiçek ya da bir mesaj gönderebilirdiniz. Yokmuş gibi davrandınız. Gerçekten yokmuş gibi davrandınız. Sevgili Faruk Özlü de ki her zaman bir şey olduğu zaman ben mesaj atarım, kendisi mesaj atar. Ben Faruk Özlü diyorum ve çok seviyorum ama çok şaşırmaya başladım. Biz kimseyle birleşmeyeceğiz Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak. Kimse de şah değil, kimse de padişah değil. Bundan sonra basın adı altında bütün Düzce'deki yerel basını sadece sizlerin desteklediği o basın haricinde hepimiz Düzce için çok güzel şeyler yapacağız. Bundan sonra diyorum ki kimse şah değil, padişah.

0: değil.
1: Valla basında derdiniz nedir diye sordular. Aslında bu konuda çok böyle suskun ve sessiz kalmayı düşünmüştüm ama ikizler burcu olduğum için gerçekten sağım solum belli olmuyor. Bir anda böyle içimden geçen her şeyi derler ya sesli düşünemedim diye. Arkadaşlar basın ayrılamaz. Basın ayrıştırılamaz. Basında böyle bir şey yoktur yani, muallak yoktur. Basın basındır yani. Bugün dediğim gibi 23 Nisan Parkı'nda Düzce Gazeteciler Derneği, bakın cemiyeti demiyorum, derneği olarak arkadaşlarımız orada oturuyorlar, ağırlanıyorlar. Giden kim? Belediye başkanımız, valimiz, işte AK Parti, falanca bilmem, şu an hatırlamıyorum gidenler. Sevgili Ali Dilber, Ali Dilber de herhalde orada bir görevi var. Yani kast çok iyi arkadaşlar, kast mükemmel. Yani isimleri saymayacağım. Bu arada bir Sadullah abi severim, saygılar. Ara ara telefonla konuşuruz. Nasihatler verir, sıkıntı değil. Ama yani bizim burada sevip sevme muhabbetimiz değil. Bugün bizim hep birlikte, bakın biz, Talih Özcan bizi davet ettiğinde bir pasta kesti, tamam mı? 15 dakikada 20 kişi, 25 kişi her neyse bir araya geldik. 15 dakikada. Düşünebiliyor musunuz Düzce'nin yerel basında? Bizim tek sorunumuz neydi biliyor musunuz? İç içe olamamak, birbirimizle böyle kilit olamamak. Yani ben Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak bunu başaracağım. Allah nasip ederse gerçekten, çünkü iyilerin her zaman kazandığına inananlardanım. Ben bugün kalemimi hiçbir şekilde satmıyorum. Hiçbir yere bağlı değilim. Hiç kimse gelip bana şunu söyleyemiyor, bunun haberini sakın yapma diyemiyor. Çünkü özgür basınız. Bugün DM kutularımıza bakın. O kadar çok kişi var ki bize diyorlar ki ya bunu haber yapalım. Bugün bir yerin elektriği kesilmiş. Hemen haber yapıyoruz. Sedaş gitmiş, ilgilenmiş. Teşekkür etmiş bana adam ya. Geçen bana teşekkür etmiş. Allah razı olmuş. Razı olsun demiş bana. Ben ne yaptım? Bu farkındalığı sağladım. Bir haber yaptık. Adamlar geldi, ilgilendi. Ya dua alıyoruz ya. Bugün belediye başkanının yanına gidiyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Ama yolda bir sorun varsa, takipçi onları bize attıysa, biz onları paylaşıyoruz. Niye paylaşıyoruz? Çünkü ben orada o çayımı, çorbamı içtim diye görevimi yerine getirmeyeceğim diye bir şey yok. Orada bir sıkıntı varsa, bazen Düzce Belediyesi'nin çöpleri möpleri oluyor, paylaşıyoruz böyle, vatandaş birikmiş. Bu arada Düzce Belediyesi gidip hemen ilgileniyor o çöpler falan. Mesela geçen ki haber yaptığımız yer, Çay Mahallesi'nin o girişinde adamlar konteyneri değiştirmişler, yıkamışlar. Kadın beni arıyor, teşekkür ediyor, sanki ben yaptım. Bakın bu meslekteki mutluluk var ya, o kadar güzel bir şey ki. Ama Düzce'de aşılmayan bir şey var. Bazı egolarına yenik düşen, artık böyle Düzce bizden sorulur. Bakın Düzce'deki gazetecileri lekeliyorlar. Instagram habercisi, telefon habercisi. Abicim sen ne habercisisin ya? Sen hangi olaya omzunda kamerayla geliyorsun? Sen bugün bir kazaya gidiyorsun. Bugün ajansların hangisi kamerayla geliyor? Bugün şu elimde kullandığım 16 Pro Max, 17 Pro Max telefonlar zaten senin yıllar önce aldığın 25 kilo kameradan daha hashtag bir şekilde çekiyor. Yani teknolojiyi kullanıyorlar diye herkesin elinde bir telefon. Neyle çekeyim abi? Düğün kamerasıyla mı çekeyim? Bakıyorum, getirdikleri kameralara bakıyorum. Bazen böyle toplantılara falan gidiyorlar. Sırf orada böyle isimleri gözüksün diye. Galibeladan kalmış düğün kamerasıyla geliyorsun. Sen ne çekeceksin? Neyin şovunu, neyin egosunu yapıyorsun sen? Bitti onlar artık. El kameraları falan kaldı. Yapmayın yani. Yani işin özünü biliyor musunuz arkadaşlar? Biz genç, sahada olduğumuz için, dinamik olduğumuz için, haberciliği sevdiğimiz için, gerçekten bunu söylemek istemiyorum ama kıskanılıyoruz. Çünkü başarı her zaman kıskanılır. Bugün sayfalarımız 30 milyon erişim alıyor. Düzce Asay 81 haber sayfası, Düzce Son Dakika Haber, Düzce Manşeti, Düzce Haber Ajansı, DM Haber Ajansı. Bakın aklıma gelen bütün arkadaşlarımızla birlikte inanılmaz bir şekilde etkileşim alıyoruz. Bugün biz isteyelim hep birlikte bir arada gerçekten Düzce'nin sorunlarını mı konuşuyoruz? Hani sevgili belediye başkanımız gidiyor mahalle muhabbetleri yapıyor ya. Biz de Düzce basını olarak Düzce'nin sorunları diye mi yapalım? Yani biz anlamadık. İnsanlara gerçekten bazen iyi olmak istiyoruz. Kötü olmak istemiyoruz. Bugün herkes hak ettiği şeyi alsın. Bugün geliyorlar. Biz Faruk Özgür'ün yanına gittiğimiz zaman bize Faruk Özgür'e dedik ki cemiyet olarak da biz de aynı onların imkanlarından yararlanacağız. Arkadaşlar hangi sayfaları var bilmiyorum. İçlerinden tanıdığım bir Sadullah abi. Diğerlerini gerçekten sayfalarını bile bilmiyorum. Bakın yemin ediyorum bilmiyorum ya. Yani bir şeyler yapıyorlar falan ama gördüğüm şey şu. İnanılmaz bir şekilde destekleniyorlar. Bugün belediyeye ait bir yerde Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak resmi olmamıza rağmen hiçbir şekilde destek almıyoruz. Bakın hiçbir şekilde destek almıyoruz ki bizlerin desteklere ihtiyacı var. Sonuçta burası bir gazeteciler cemiyeti. İlla ki bir şey olması gerekiyor. Hani bununla alakalı bir ödenek ya da ne bileyim işte biz de yanınızdayız. Bakın bugün bu arkadaşlarımız 23 Nisan Parkı'nın içinde dernek var. Derneğin içinde bu arkadaşlarımız var. Oo ekmek elden su gölden %50 de indirim var hepsine. Bugün istediklerini. Oo misafir geldiği zaman çaycıya gerek yok ki. Orada zaten 23 Nisan Parkı'nda çalışan arkadaşlarımız zaten orada garsonlar var. Yemekler var. Gidiyorsunuz dışarıda oturuyorsunuz. Orada da bir güzel misafirleriniz gelir ağırlanır. Orası bir dernek. Bugün diyorlar ki siz niye Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak hiçbir şekilde etkinlik yapmadınız? Arkadaşlar bizim böyle beleşe oturabileceğimiz bir yer yok şu anda yani. Hani çok kötü bir tabir oldu özür diliyorum. Hani anlatabildim mi? Biz desteklenmiyoruz. Desteklenmek için de yapmıyorum bunu. Burada bir basın varsa eğer bir şey olacaksa herkese olması gerekiyor. Ben bugün Faruk Özlü'den Düzce Gazeteciler Cemiyet adına bir şey istemiyorum. Ben Düzce basını adına bir şey istiyorum. Ben Düzce'deki bütün gazeteci arkadaşlarım adına bir tane bize ait bir yer olsun. Ama bakın cemiyet demiyorum, ayrıştırmıyorum. A haber, B haber, C haber, o haber, bu haber demiyorum. Bir yer olsun. Hep birlikte isteyen herkes gelsin. Bak gazeteci olan herkes oraya girsin. Gece haberini yazsın. Ne bileyim yeri geldi yemeğini yemek için orada otursun. Bir şey yapsın. Hayır ben sevgili Mehmet Makas, Düzce valimiz. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri hatırlayıp cemiyetimizi bir tane mesaj atmadınız bize tenezzül edip. Ama eski valimiz Sayın Selçuk Aslan. Ya o kadar onurlandım, o kadar gururlandım. Yemin ediyorum mesajını okuyacağım ya. Sevgili Selçuk Aslan çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bak yani Selçuk Aslan buradan gitmiş. Yani Düzce ile şu anda hani bizim dediğim gibi eski valimiz olmuş. Kıymetli başkanım demiş bana. Kıymetli başkanım diye başlamış. Gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun demiş. Ben de teşekkür ettim nazik mesajınız için. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilettiğiniz güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum demişim. Görev yaptığınız süre boyunca da basına göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteği her zaman takdirle hatırlıyoruz demişim. Çok teşekkür ederim. O da yine çok teşekkür ediyor. En kalbi muhabbetlerimle selamlarımı sunuyorum demiş. Selçuk Aslan unutmamış bizi. Eski giden valimiz ama sevgili Mehmet Makas yani yeni valimiz gitti. Bizim bakın benim en çok burada altını çizmek istediğim şeylerden biri bu. Bizim Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak bir de onların o derneğiyle aramızdaki husumeti biliyorlar zaten. Bak bilmeseler sıkıntı yok. Biliyorlar. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız zaten başının etini yiyorlar. Anlatıyorlar, söylüyorlar sürekli. Diyorlar ki bak işte şöyle bizleri karalıyorlar arkadaşlar. Nasıl karalıyorlar biliyor musunuz? Siz eğer işinizi iyi yapıyorsanız hadi bugün diyorum ki Hodri Meydan. Hadi bizimle savaşan gazeteciler. Herkes çıkartsın sayfasını. Boş verin basınımasını. Şunu söylüyorum. Herkes çıkarsın. Desin ki alın arkadaşlar etkileşimimiz bu kadar. Biz aylık bu kadar izleniyoruz. Hadi biz de böyle savaşın. Hadi böyle savaşın. Arkadaşlar konuşarak laf cambazlığı çok güzel olur. Hadi savaşıyorsanız çıkartın sosyal medyalarınızda. Biz sosyal medya habercisi değiliz. Ne kaldı arkadaşım? Nereden izliyor? Karasal mı kaldı? Kim izliyor? Bilmiyorum. Bugün elinizin altında Instagram'dan, web sitelerinden başka ne var arkadaşlar? Nasıl bir haber izliyorsunuz siz? Düzce'de yerel basını nasıl takip ediyorsunuz? Gazete mi alıyorsunuz? Allah aşkına bana söyleyin ya. Milyonlar izleniyor, milyonlar. Açın sayfaları, bakın. Ben geçen Talih Özcan vekilimizle de konuştuk. Dedim ki vekilim, biz bir yerde dedim yanlış yapıyoruz ha. Vallahi yanlış yapıyoruz. Bugün yanlarında olan, bakın ben onlarla savaşmıyorum. Ben sadece onların yapmış oldukları işe de saygı duyuyorum. Gerçekten bu şekilde devam ediyorsa helal olsun. Dediğim gibi ben tanımıyorum. Tanıdığım işlerinden bir tane Sadullah abi var. Haricinde vallahi isim olarak biliyorum. Bir tane dernek başkanları var. Armutçu beyefendi. Selamlar olsun kendisine de. Yaptığı işe de saygı duyuyorum. Diğerlerine de saygı duyuyorum. Benim eleştirmek istediğim ne biliyor musunuz? Burada bizi, eğer hani diyorlar ya barışın barışın bilmem ne yapın. Ben de diyorum ki biz Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak resmi, şu an resmiyiz. Valilikte kimin ismi yazıyor? Sibel Kabasakal yazıyor. Mustafa Armutçu yazmıyor. Çünkü siz şu an resmi değilsiniz. Federasyona bağlı olarak biziz. Siz sonrasında dernek oldunuz. Baktınız Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ni alamadınız. Kendi aranızda dernek kurdunuz. Yani bugün sizin yaptığınız olayı diğer gazeteci arkadaşlarımız birleşse, hadi lan biz de bir dernek kuralım dese, onlar da kurabiliyor. Ama biz federasyona bağlı resmi olarak Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak oradayız. Bunu sevgili valimize de söyleyelim. Mehmet Makas beyefendiye resmi olarak ziyaret etmeniz, gitmeniz gereken ve bir hatırlamanız gereken bir cemiyet var. Yani eski valimize kadar mesaj gelip de sizlerden bir tane bir mesaj almamak. Kendisini de ziyarete gittik bu arada, Mehmet Makas'ın ziyaretine gittik. Yönetim olarak gitmiştik. Sonrasında da tekrar ziyaret ettik. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olduğumda. Yani ben Mehmet Makas'la konuşurken, sohbet ederken, hani Düzce basını olarak, federasyon olarak gittiğimizde daha böyle hani bir şeyleri çözümcü, ya bir derdim var benim ya, ben Düzce basınıyım ya, bir sıkıntım var, ben böyle kopyala yapıştır artık dinlemek istemiyorum ya, hiç kimseyi dinlemek istemiyorum. Bugün ben bir gittiğimde gelip böyle işte hatırlıyor musunuz ne diyordu falanca kişinin bir sözü vardı. Yani istemiyorum gerçekten artık, bir yerde dur dememiz gerekiyor. Yapacak hiçbir şey yok yani, bizim sıkıntımız bu. Bundan sonra da konuşacağız, konuşarak da artık belirli bir yerde. Ya dinleyici gaza getirdi beni, ben konuşmayacağım. Neyse, olay bu arkadaşlar. Bundan sonra rahatsız olduğumuz şeyleri biz de oturacağız, konuşacağız. Sürekli bahsedeceğiz. Arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu niye böyle? Biz de bundan sonra biraz böyle bir şeyleri kurcalayacağız. Çünkü buradaki basındaki işleyiş bu. Bir şeyleri kurcalamadığın zaman iyi gazeteciler sevilmiyor. İçime çeke çeke geliyorum deli deli. İyi gazeteciler olmuyor arkadaşlar. İyi gazeteciler, şöyle bir politika var. İyi gazeteciler nasılsa kötü, öyle bir kenarda dursunlar arkadaşlar. Eğer böyle laf sokan, biraz böyle hani kurcalayan gazeteciler yanında tutuluyor. Neyse, teşekkür ediyoruz yine de. En azından bizleri ağırladılar. Dediler ki buyurun gelin dediler. Makamlarında ziyaret edebildik en azından. Teşekkür ediyoruz. Yo, bugün hiç kimseden hiçbir şeyden korkumuz yok. Bugün kimseye saygısızlık yapmadık. Bende ne olduysa odur. Bugün çağırsalar çaylarını, kahvelerini içmeye yine gideriz. Ziyaretlerinde yine bulunuruz. Ben bugün bir basın olarak kırgınlığımı ve dargınlığımı dile getirmek istedim. Bu da benim en doğal hakkım. Yoksa yapmış olduğu işlerde, yapacakları her şeyde saygımız sonsuz. Güzel şeyler yaptı. Kendisi de söylüyordu zaten. Herhangi bir sorun olduğunda gelin beni uyarın demişti. Biz de zaten söylüyoruz. Bizim de amacımız bu. Bu mikrofonlar bu yüzden açık. Bu yüzden açık. Yani bugün yerel basında bir randevu gerçekleştiremeyip 3 aydır 4 aydır aynı basınla iç içe görüşülüyorsa ben bunu söylerim. Bugün ne olursa olsun, sevgili Faruk Özlü olsun, sevgili valimiz olsun, ne olursa olsun ben bunu konuşurum. Konuşmak zorundayım çünkü. Neden zorundayım? Çünkü herkes bir şey konuşuyor. Herkes gözümüze bir şeyleri sokuyor. O yüzden ben gidiyorum. Birazdan ekipten arkadaşlar ararlar zaten. Yarın görüşmek üzere. Hatta yarın cumartesi, pazartesi günü.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

14.46 Öğüt FM saatleri. Bugün böyle sürpriz bir programla yeniden karşınızdayım. Birkaç saat önce programa veda etmiştim ama bugün yine bizim için önemli, değerli konuklarımızdan birisi Düzce'yi ziyarette bulundu. Ben de kendisiyle bir kadın olarak, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak, Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu'nu ağırlamak istedim. Kendisi stüdyoda. Birazdan sohbet edeceğiz. Sizlerin de merak ettiği konular varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bir şarkı sonrasında merhaba diyeceğiz arkadaşlar. Programımızla ilgilenen herkese Öğüt FM'de yine her zamanki gibi radyolarının başında bizleri dinlemeye davet ediyoruz. Merak ettiğiniz sorular olabilirse biliyorsunuz radyomuzun WhatsApp numarası her dahilinde açık bulunuyor. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu aramızda. Birlikte sohbet edeceğiz. Bize de zaman ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Biraz daha mikrofonumuza yanaştırabilirsek şöyle hemen. Nasılsınız? Bizler sizi tanıyoruz tabii ki. Tanımayanlar da olabilir. Bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Sizleri yeniden tanıyabilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bu zor bir şey, insanın kendisini tanıtması. Öncelikle bütün izleyicilerimize merhaba diyerek başlamak isterim. Ben Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu. Makine mühendisiyim. 4 çocuk annesiyim. İşte ülkemin bu gidişi, bizim kaygılarımız var yani. Evet. Halkımızla ilgili, milletimizle ilgili, geleceğimizle ilgili. Ve bu yüzden böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Kendimi tanıtmak, yani gerçekten insanın kendisini tanıtmak çok zor. Tanıması
0: bir
1: çok
0: anne zor. Olarak da makine mühendisisiniz bu arada. Evet. Tebrik ediyorum. Bir kadının bu kollarda olup başarılı olması gerçekten çok güzel. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Ben biyografinize baktığımda Bozdağ'da
1: Aydınlıyım, evet.
0: Aydınlısınız. Doğru. Liseyi bitirmişsiniz ve sonrasında da Gazi Üniversitesi Makine evet. Mühendisliği bölümünden mezun evet. olmuşsunuz. Daha sonrasında da kontrol mühendisi ve
1: hayır,
0: onlar
1: yanlış.
0: O yanlış mıydı? burada. Ben devamında giderken herhalde kariyerinize baktım ama buradan biraz inceledim biyografinizi.
1: Başka bir Mumcuoğlu'yla
0: konuşmuş. Sizden dinleyebiliriz o zaman. Tekrardan. Olabilir. Bizim bizde de oluyor. O kadar yoğun çalışıyoruz ki bazen Düzce basını da bu arada hem radyo hem kendimize ait sayfalarımız var. Orada işte bütün haberi tüm sıcaklığıyla servis edebilmek için bayağı bir emek sarf ediyoruz. Bunlar tabii gözükmeyen taraf. Sizler de öyle. Sizlerin de programını inceledim. Burada olduğunuz bir sürü etkinlikler yaptınız, gittiniz, her yerdesiniz, her yerde olmaya çalışıyorsunuz ki sizin açınızdan çok daha bir uzun ve yorucu bir süreç oluyor. Bunları da sizden dinlemek isteriz çalışmalarınızı.
1: Öncelikle yerel basının ne kadar kıymetli olduğunun farkında olan bir insan olarak sizi tebrik ediyorum. Çünkü şu ortamda, bu ekonomik krizde böyle bir yeri ayakta tutmak kolay bir şey değil. Öğüt Radyo'yu, onun bütün yöneticilerini tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çünkü yerel şu an bize yön verecek. Genel medyaya baktığımız zaman biz bambaşka bir dünyayla karşılaşıyoruz. Kendimi tanıtmakla başladım. Evet, ben Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Evet, makine mühendisiyim. Ama maalesef kontrol mühendisi o oğlum.
0: O da bizim
1: karışmış.
0: Basınımızın biraz abartısı evet. olsun. Basında şöyle vardır şey, ya böyle abartıyı severler.
1: 2002 yılından beri, 2001 yılından beri hatta aktif bir şekilde siyasetin içerisindeyim. Ve yanlış hatırlamıyorsam, yıllarla aram çok iyi değildir benim ama 2005 yılında genel başkan yardımcısı oldum partimin. Ve mühendislik alanında ülkenin de şartlarını düşündüğümüz zaman çok fazla hakikaten eğilecek bir vaktim olmadı. Çünkü şunu gördüm, şunu fark ettim yolda. Şimdi mühendislik çok güzel bir şey. Ülkenin içerisinde doktor olmak çok güzel bir şey. Hemşire olmak çok güzel. Üretmek çok güzel bir şey. Anne olmak çok güzel evet. bir şey. Hepsi ayrı ayrı. Üretken olmak, üretmek, bir şeylere yön vermek, ülkenin geleceğini, bunların hepsinin ülkenin geleceğinde bir katkısı, bir payı var. Bunların hepsi çok güzel. Ve fakat ülkenizin gittiği yeri gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki bizden sonraki nesillerin iyi birer mühendis, iyi birer doktor, iyi birer öğretmen, iyi birer insan olmaları için bu ülkede bazı şeylerin iyiye gitmesi lazım. Bunun için ben hani şunu net söyleyebilirim ki fedakarlık yapan insanlardan bir tanesiyim. Çünkü ben büyük bir Atatürk aşığıyım. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızla birlikte biz bu ülkeyle ilgili bir hayal kurduk. Hiç kimsenin aç yatağa girmeyeceği, herkesin iş güç sahibi olabileceği, insan gibi yaşayacağı, sosyal devletin yaşanacağı bir ülke haline gelmemiz hiç de zor değildi aslında. Ve biz bu hayali aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalini kurduk. Onu bilirsiniz.
0: Evet.
1: O kısacık iktidarı döneminde, ki öyle 25 yıllık 20, öyle bir iktidar dönemi olmamıştır, keşke olsaydı. Kısacık iktidarı döneminde savaştan çıkmış bir ülkeyi, yani bir iğneyi bile ithal eder, hani böyle şey bir tabirdir ama, pozisyondayken ve ciddi bir borç devralmışken Osmanlı'dan, öyle bir hale getirdi ki, yani fabrikalar açtı, tarlaların ekilmesini sağladı, çiftçiyi destekledi, hayvancıyı destekledi, kadının seçilme hakkını kadına Avrupa'dan bile önce, pek çok dünya ülkesinden daha önce ona verdi. Yani bir vatandaş olma, insan olma, kıymetli olmayı yaşattı Türk milletine. Ve buna rağmen işte evlatlık edindiği o şeyle, Gökçen, Sabiha Gökçen'le miydi acaba? Orada bir yanlışım olabilir ama hani o gençlerden biriyle beraber bir tren seyahatinde diyor ki, işte Anadolu'da tren seyahatindeler. Ben diyor, insan ömrü diyor, yapılacak işleri yapmak için ne kadar cüce, ne kadar evet, kısa.
0: Ne
1: o kadar iş yapmış
0: şey.
1: Bak, borçları ödemiş, fabrikalar açmış. Yani Cumhuriyet kurulduğundan beri iktidarlar onun kurduğu fabrikaları sat sat bitiremediler yani. Bu pozisyondayız. Ama o hala yaptıklarını yetersiz görüyor. Diyor ki, ben ekili tarlalar görmek istiyorum. Şu anda biz ekilmeyen tarlalara, çok uzun yıllardır ekilmeyen tarlalara paralar verildiğini gördük de, ekilen tarlalardan çıkan ürünlere değer verildiğini çok da fazla görmedik. Ekili tarlalar görmek istiyorum. Küçük ama sağlam evler, temiz evler görmek istiyorum. Biz üst üste yığılmış binalar gördük de, o binaların doğru düzgün denetimleri yapılmadığı için insanımıza nasıl mezar haline geldiğini, nasıl çocukların üstüne çöktüğünü gördük. Ama Atatürk diyor ki, küçük ama temiz, güç sağlam evler görmek istiyorum. İçinde çocukların al yanaklarıyla dolaştıkları, karınlarının tok olduğu evler. Bu hayalleri kuruyor bu insan ya. Fabrikalar açıyor ve yaşarken uçak fabrikası kuruyoruz. Biz şu an hala ürettiğimiz uçağın motoru gelsin diye hayal kuruyoruz demeyeyim. Nasıl söyleyeyim ben onu şimdi?
0: Nasıl
1: hala bunun peşindeyiz biz şu an. Hala bunun peşinde bizim yöneticilerimiz. Ben kimseyi kötü niyetlilikle suçlamıyorum. Ama şunu görmesi lazım bizim insanımızın. Bundan daha iyisini hak ediyoruz. Bundan çok daha iyisi olabilir. İşte bizim siyasetteki Bağımsız Türkiye Partisi'nin siyasetteki varoluş sebebi bu. Hani niçin siyasetteyiz? Niçin mesela şu an Düzce'deki kardeşlerimizden ya da bizi izleyen kadınlardan vardır şunu çok söyleyen, ben anlamam, ben istemem, ben ilgilenmem. Niçin bunu söylüyor kadınlar? Çünkü siyaset artık kirli, ondan sonra bir işin becerilemediği, hiçbir şeyin yoluna konamadığı bir adres haline geldi. Kadınlar da biraz daha ayakları yere sağlam bassın ister. Siyaseti görüyoruz şu an. Karşılıklı partilerin birbirleriyle, gücü olanın güçlü olduğu partiden sanki öcünü aldığı ve karşılıklı sürekli kavgaların yapıldığı, kim daha kirli? Bunun ispat edildiği, işte tencere dibin kara, seninki benden kara misali bir ortam yaşıyoruz biz şu an. Halbuki
0: evet,
1: bizim
0: eskiden
1: insanımız...
0: Çok özür diliyorum. Çok özür dileyerek kestim. Konumuzla alakalı olduğu için. Eskiden izliyorum bazen eski siyasetçileri, işte o Demirölenler, Ecevitler, işte bir sürü böyle Tansu Çiller, hepsi bir arada siyaseti o kadar güzel yapıyorlardı ki, birbirleriyle şakalaşarak bir şeyin üstünde böyle o tartışmalar, atışmalar bile çok tatlıydı izlerken. Şu an korkunç bir kavga ve tartışmayı artık tartışmak bir olayın sonucuna varmaktır, değil mi? Bir olayı tartışırız ve sonucu çıkar. Orada artık kim haklıysa bir el sıkışırız. Ama şu an siyasette de böyle. Artık geçenlerde biliyorsunuz, umarım Düzce'de yine böyle bir başkan bir sürü işte parti binasını tekrar şey yaptı, vurdu, kırdı, dağıttı. Kimlerine göre çok iyi oldu, oh oldu dediler. Kimlerine göre de kamu malına ait bir yer. Ne kadar karşı taraf haksız olursa olsun ya da haklı olursa olsun, yapılmalı mıydı sizce? Kamu malına zarar verilmeli mi? Bu ne kadar doğru bir davranış? Ne kadar alkışlanabilir? Bununla ilgili de biz basın olarak çokça ikiye ayrılmış olduk. Fikrinizi de bilmiyorum ama siyasetin bence bir yerde bir el sıkışma olayı olmasını düşünüyorum. Kendi fikrim böyle.
1: Şimdi zaten benim ülkemdeki en büyük oyunlardan bir tanesi bu. İnsanları ikiye ayırmak. Dediniz ya biraz önce, biz basını ikiye ayırdılar. Hı-hı. Sadece basını değil, basın yolunu, basını da kullanarak insanları hep her konuda ikiye ayırıyorlar. Şimdi bu Düzce'de yaşanan lokal bir hadiseden bahsetmiyorum ben. Hı-hı. Genel. Yani insanları bir tarafı mağduriyetini biraz daha artırıp ama hep ikiye bölünmek üzerinden bir siyaset yapıldı. Fakat şu hiçbir... Şimdi bu Düzce'de yaşanan lokal bir hadiseden bahsetmiyorum ben. Hı-hı. Genel. Yani insanları bir tarafı mağduriyetini biraz daha artırıp ama hep ikiye bölünmek üzerinden bir siyaset.

0: Çiftçinin fındıkla alakalı endişeleri bitiyor mu bu kavgaların? Diyelim ki bir taraf haklı, diğer taraf haksız. Bitti mi? Alakası var mı? Yok. Ya da çocuğunu işe götüremeyen ev hanımının, gönderemeyen, evde ev çocuğu, ev genci haline gelmiş kadının sorunu çözüldü mü? Çözülmedi. Kirayı denkleştiremeyen ev reisi diyeyim, şu anda yanlış anlaşılmasın ama hala ev hanımı dediğim için böyle söylüyorum. Yani onun problemi çözüldü mü? Çözülmedi. İnsanlar deli gibi çalışıp sağdan soldan oradan buradan acaba nereden para kazanabilirim de evimin kirasını denkleştirebilirim? Çocukların işte okul masraflarını giderebilirim? Nasıl yaşayabilirimin derdine düşmüş durumdalar. Halbuki cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Yaşamak bu kadar büyük bir problem olmamalı. Değil mi? İnsanın,
1: tabii,
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında bir kere yaşama hakkı var. Yani nedir? Karnını doyurmak yaşamanın bir parçasıdır. Üzerinde bir çatı olacak, biz hayvan değiliz. O çatının altında yaşayacağız. O çatı bir insanın hakkıdır. Sosyal devlet bunu gerektirir. Çalışmak istiyorsunuz, okuyorsunuz. Okumak, eğitim insanın hakkıdır. Yani okuyamamak, parasızlık yüzünden okuyamamak, böyle bir şey düşünülemez. İşte o yüzden biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinin, sosyal devlet projelerinin uygulandığı bir ülkede bütün bunların, insanların doya doya yaşayacakları normal hakları, yaşama hakları, anayasayla güvence altına alınacak haklar olmasını istedik. Bunun teminatını verdik. Şu anda mesela biz çok sanal gündemler yaşıyoruz. Hiçbir, evet, şeyde bir şey yokken adamın bir, yani özür diliyorum, öyle demeyeyim. Meclisimizdeki bir partimizin genel başkanı, hem de çok kendini milliyetçi olarak vasfeden, kendileri böyle vasfediyorlar bir insan, bir anda bizim terörist dediğimiz, ki teröristtir, ülkeler tarafından terörist olarak kabul edilmiş insan, 50 bin kişinin kanı eline bulaşmış doğrudan veya dolaylı bir şekilde, bir insanı kurucu önder ilan etti bir anda. Peki bu kimin gündemiydi? Mesela ben doğuya da gidiyorum. Dediğiniz gibi ben il il dolaşıyorum. Hı hı. Bu Erzurum'daki arkadaşımın gündemi miydi? Diyarbakır'dakinin gündemi miydi? Bingöl'dekinin dün gündemi miydi? Elazığ'dakinin gündemi miydi? Bu hangi kişinin, hangi kadının gündemiydi? Ama ben buradan söyleyebilirim size. Bu ülke içinde hiç kimsenin, yani birileri tarafından finanse edilen insanlardan bahsetmiyorum. Fakat gerçekten halkın hiçbirisinin gündemi değildi. Ama bu gündem bize bir kanalla empoze edildi. Çok ilginçtir. Bizim genel başkanlarımız hakikaten ülke gündemine evvelinden yol verir. Bir insan şimdi, halk, kadınımız siyaseti sevmiyorum diyor. Neyi sevmiyorsun sen? Yalan söyleyen siyaseti sevmiyorsun. Neyi sevmiyorsun? Çözüm üretemeyen siyaseti sevmiyorsun. Kirli siyaseti sevmiyorsun. Halbuki yıllar öncesinden gerçeği gören, doğruları anlatan, tehlikeleri haber veren ve çözüm öneren siyaseti kim sevmez? Bu siyasetin uygulanmasını sağlamalıyız. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ebedi lideri Profesör Doktor Haydar Baş, 2015 yılında bir videosu var. Ben 2002'de de dinledim. Hani bunu açık yürekliliklere söyleyebilirim. 2002'de de dinledim. Daha sonraki süreçlerde de tekraren dinlemişim. Ama 2015'te çok açıktan, net ifadelerle, adresini bulunan ifadelerle sosyal medyada bizi takip eden kardeşlerimiz de görmüşlerdir, arkadaşlarımız görmüşlerdir. O dönem siyasi konjonktürü de anlatmak gerekirse, işte AK Parti yine iktidarda, biliyorsunuz hep iktidarda. MHP muhalefet ama. O dönemin farkı bu. MHP muhalefeti yaptığını söylüyor. İşte CHP muhalefette, öyle söylüyor. MHP henüz parçalanmamış. Öyle bir işte, ve o zaman da DEM Parti yerine HADEP var. Yani o zaman ismi başka. Öyle bir ortamda Profesör Doktor Haydar Başbey diyor ki, bakın çocuklar diyor, kameraya bakarak bu ülkeyi bölecekler diyor. Emperyalizm, yani işte bu güç odaklarının bu ülkeyi bölmek için planlar yaptıklarını söylüyor ve bu diyor ki, AK Parti istenen şudur diyor. İşte AK Parti, MHP

0: HDP bir olacaklar. CHP de diyor göstermelik bir muhalefet yapacak ve bu ülkeyi bölmenin yollarını arayacaklar. Bu ülkeyi bölecekler diyor daha doğrusu. Onu söylemeye dilim şey yapmadığı için söylüyorum. Ha, durum bu kadar vahim. Şu an buna gelmedik mi? İp atıyor diyor. O zaman Devlet Bahçeli asın, asamıyor musunuz falan böyle meydanlardan, miting meydanlarından ip atıyordu. Ne oldu? Nasıl kurucu önder oldu? Ne oldu? Yani ben soruyorum izleyicim, ne oldu? Unutmamak lazım. Balık hafızalıyız biz. Şimdi diyebilir miyiz ki bu insanlar bizim geleceğimiz için gerçekten kararlı, istikrarlı ve bir sonuca yönelik güzel çalışmalarla, güzel projelerle ve bizi asla yarı yolda bırakmayacak işler yapıyorlar. Çünkü bir sürü şehidimiz var, bir sürü gazimiz var. Öyle değil mi?
1: Bu soruyu bir de şehit ailelerine sormak gerekiyor tabii ki. Bir de onlarla bir konuşup bu durumu hani mecliste gündeme gelen bazı konular. Bir de keşke onlarla da konuşulsa.
0: Ve yani ülkenin gündemi bu muydu? Herkes asgari ücretin yetersizliğinden yanıp yakılırken eğitimdeki maalesef günden güne kötüye giden tablo ortadayken ki o günlerde de böyleydi. Gündem bu muydu? Şu an gündem bu mu? Ya bak bir üniversite sınavına girdik. Çocukların şu an kaç tanesi istediği bölümde okuyabilecek? Bunun öndeki engel ne? Niye okuyamıyor? Çocuklarımız okumak istiyorlar da okumak istedikleri bölümde niçin okuyamıyorlar?
1: Artık şey diyorlar, sosyal medyayı da yakından takip eden birisi olarak ben A101'e ben şoka atandım falan diye.
0: Ha bir de okul bitirdikten sonraki durumları var.
1: Evet. 3-4 tane yani diploması elinde olup hala da iş bulamayan çok yakın çevremden de kuzenim var. Yıllardır artık umudunu kaybetmiş. Bazen odasına giriyorum, her yerde kitap. Hayatını biliyorum, o kitapların içinde kaybolmuş bir kadın. Ama şu an hiçbir yerde faaliyet gösteremedi kendi mesleğiyle alakalı. Yani tartışılması gereken bir konu. Siz neler yapacağız? Biz yani her defasında tabii ki dediniz ya siyasetçiler işte kirli siyaset. Artık eskisi gibi bizler de bir şey çok konuşamıyoruz. Biliyorsunuz söylediğimiz burada A dediğimiz olay orada Z olarak gidiyor. Bugün anlatmak istediğimizi biz tarafsız, objektif ve gerçekten insanları dinleyerek insanların düşüncelerine yapmış olduğu projeleri insanlara aktarabilmek için yani büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ama sizler de kendinizi ifade ederken bugün bilmiyorum nasıl bir çalışmaya devam edeceksiniz buradan sonraki programımız dışında illaki yine görüşmeleriniz olacak.
0: Tabii ki.
1: Ve yani siz Bağımsız Türkiye Partisi olarak neleri iyileştirmek istiyorsunuz? Neleri artık durulsun ve artık böyle olsun dediğiniz ne var? Ya da insanların yüzünü güldürecek, artık böyle o omuzlarındaki yükü alabilecek projelerinizde neler var? Neler yapabiliriz hep birlikte? Bir kadın olarak soruyorum. Çünkü kadınların başarıları gerçekten çok zor. Dediğiniz gibi hem annesiniz, sorumluluk aldığınız bir aileniz var. Aynı zamanda bir makine mühendisisiniz. Yine işinizle alakalı. Aynı zamanda yine burada partide bir el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten zor. Zaman açısından yetmiyor. Belki ailenizle bile zaman zaman bu sorunu yaşıyorsunuzdur değil mi? Artık hani evde olmamak, evde biraz daha az zaman geçiriyor olabilirsiniz.
0: Bir şekilde onu telafi ediyoruz. Allah'a şükür. Çocuklarım da çok anlayışlıdır o anlamda. Bir de büyüdüler artık. Bir tane küçüğüm var. Onu da büyükleri büyütüyor. Bir şekilde onu yoluna koyuyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Temelde bizim yaklaşımımız farklı. Şimdi insanımızdan bir kere durup kendisine bakmasını rica ediyorum ben. Durun ve kendinize bakın. Şimdi gençler için mesela biraz önce söyledi. Çok acı bir tablo söyledi. A101'e atanıyorum falan bu tarz. Evet. BİM'e gidiyorsunuz, A101 o üç harfli marketlere ya da diğerlerine gidiyorsunuz. Biraz çocukla sohbet etseniz, muhabbet etseniz bakıyorsunuz ki üniversite mezunu ya da işte yüksekokul mezunu bir gençle karşı karşıya kalıyorsunuz ve kendi mesleğini yapmıyor. Yapma hayali de kalmamış artık böyle bir şey. Zeki çocuklarımızın, hepsi zeki çocuklarımız ama bir şekilde fırsatını bulmuş, okumuş, güzel üniversitelerde okuyan çocuklarımızın çoğunu zaten yurt dışına tek hayalleri var, yurt dışında bir hayat kurmak. Niye? Çünkü eğitim sistemi ve ekonomik sistem, şu anki sistemler, onları bu ülkede kalmaya ikna edemiyor. Bu ülkede hizmet etmek istemediklerinden ya da böyle Türk kendi milletlerine düşman olduklarından değil. Ama sonuçta bir gelecek kaygısı, bir endişesi, kendilerini geliştirmekle ilgili bir endişe duyuyorlar ve hep yurt dışında hayaller kuruyorlar. Hatta öyle ki bu artık sadece üniversite mezunu olanlar, benim büyük oğlumun döneminde mesela, onların döneminde kendi sınıf arkadaşlarından herhalde yüksek lisans yaptığı sınıf arkadaşlarının kendi dışındaki, şu anda kendi de postdoc yapıyor yurt dışında, hani geri dönmek üzerine. Ama diğer bütün arkadaşları bütün hayatlarını yurt dışında geçirecek şekilde bir plan yaptılar ve kurguladılar. Bunu da başardılar. Bu çok acı değil mi? Hani çok zeki çocuklar bunlar. Sonra bakıyorsunuz artık çocuklar ilkokul çağında. Mesela çok artık sıradan olmaya başladı. Bir çocukla muhabbet ediyorsunuz azıcık. Diyor ki çocuk, anne gözüyle bakarak bunları söylüyorum. Acı geldiği için bana. Ben diyor ne öğreniyorum? İşte o telefonda uygulamalar falan var. İşte hiç tahmin etmeyeceğiniz bir dili öğreniyor. Niye? Mesela geçen karşımıza çıktı, Finlandiyaca öğreniyor. Niye? Çünkü orada yaşamak istiyormuş, orada okuyacakmış. Finlandiyaca öğrenip oraya gidecek. Yani siz bir çocuğunuza, kendi ülkenize bir hayal veremiyorsunuz. Biz yola çıkarken genel başkanımla birlikte var bir hayalimiz diyerek çıkmıştık. Bu ülkemizin geleceğiyle alakalı Atatürk'ün hayali var demişti genel başkanımız Hüseyin Baş. Bizim hayalimiz Atatürk'ün hayalidir. Bizim hayalimiz bu ülkeyi kainat devleti yapmak isteyen Profesör Doktor Haydar Baş'ın hayalidir diyerek yola çıkmış. Bir var, artık çocukların bu ülkede bir hayal kuramadıklarını görüyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün hayatını yurt dışında kurgulamayı planlıyor. O yüzden başka bir dil öğreniyor ve bu çocuk daha ilkokul çocuğu. Yani bunlar çok acı şeyler. Bakın üniversite sınavına girdik. Çocuklar şu anda büyük bir yine değişecekmiş. Hani 25 yıl içerisinde herhalde 12-13 kere değişmiştir. 2 yılda bir falan değişiyor. Genel başkanımın yine çok güzel bir ifadesi vardı. Eğer doğruyu bulmak isteselerdi çocuklar için herhalde bulurlardı bu kadar değişikliği. Sanırım iyi ve güzel bir şeyde istikrar istenmiyor diye. Yani çocuklar çok zeki başlıyorlar hayata. Ama hayat onlara sadece hayatta kalmak için mücadele etmeyi, bu ülkenin sistemi, bu ülkedeki iktidar ve bu ülkenin maalesef meclis bileşenleri, onları sadece birinin taraftarı olmak ve hayatta kalmak için işte yapması gerekenler üzerine yoğunlaştırıyor. Hiçbir kabiliyetleri ortaya çıkmıyor çocukların. Bir bakıyoruz düşünemez olmuş. Sadece akşam ev kirasını düşünen, akşam eve getireceği ekmeği düşünen ya da işte bunu düşünen insanlar haline geldik. Yani bunu bir an evvel çözmemiz lazım.
1: Tahammülümüz yok artık hiçbir şeye.
0: Tahammül
1: yani.
0: Zaten yok.
1: Hepimiz sinir hastası olduk gerçekten. Geçen her sektörde böyle.
0: İşte kızımla beraber, biraz da sohbet olsun. Kızımla beraber yoldayız. Yolu bilmediğimiz ama İstanbul'un bilmediğimiz bir noktasındayız. Çok da güzel yerlere gittik. Orada dedik bir günde kendimizi ayıralım. İşte çocuklarla beraber kızım, küçük oğlum ben. Orada bir işte navigasyonla gidiyoruz ya bilmediğimiz yer. Sola dönüş. Şu daha uygun görmüş gidişimiz için. Ve onu biraz son dakika verdi sanırım bize ve ben onu göremedim. Hani sola dönüşü biraz geç gördüm. Ne yaptım? İstanbul'da bu çok normal bir şeydir normalde. Sola doğru yavaşlayıp yanaştım. Solda bir şerit değil. Öbür tarafta da 3 şerit var araç. Sola doğru yanaştım. Önüne doğru geçtim ki arkadakiler rahatça geçebilsin. Ama tabii bir parça arabam azıcık dışarıda kaldı. Ama yolu engelleyen bir yer yok. Trafik akıyor zaten. Hiçbir şekilde bir sıkışıklık yok. İnanır mısınız? Hani bilseydim kameraya çekerdim. Bir araç yaklaştı. Kızımın oturduğu yerden camı yumrukladı böyle. Sen nasıl sola döneceksin de işte hafif şeyin sağında kalırsın. Yumrukladı. Ve sonra gaza bakıp ya insanlar bu kadar tahammülsüz birbirine karşı. Şu an Düzce sokaklarında da bir küçük hata yapılsın. İnsanlar birbirini eleştirmeye, birbirine karşı hani böyle şiddet uygulamaya yer ayırıyorlar. Ama oturup hiç kimse şunu söyleme. Beni bu hale getiren bu siyaset değil mi? Neden ben bu alışılmış siyaseti değiştirerek bunu yapmıyorum? Ben niye iki tane şeyin her konuda iki tarafın bir parçası ya da bir taraftarı olmak zorundayım? Öyle olunca hep birbirine karşı bileniyor insanlar. Görünüşünden, dış görünüşünden bileniyor. Kadın olduğu için bileniyor. Her sürekli yani birbirine karşı bileniyor. Halbuki Cennet gibi bir ülkedeyiz. Yani bu ülkede bu kadar verimli toprakların olduğu, bu kadar köklü bir medeniyetimiz var bizim ya. Bu medeniyetin olduğu bir ülkede nasıl bu kadar her şeyi harcayabildik? Nasıl birbirimize karşı bu kadar tahammülsüz? İşte bunu siyasiler başardı. Kendilerini kutluyorum hakikaten. Onlar bunu başardılar. Ama biz de diyoruz ki temiz bir siyasetle, genel başkanımızla birlikte biz her şeyi Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayarlarına döndüreceğiz. Satılan ne varsa alacağız. Kapatılan ne varsa açacağız. İş güç sahibi olmak bu ülkede bir lüks haline gelmeyecek. Sosyal devleti herkes doya doya yaşayacak. Fındığınızı mı pazarlamak istiyorsunuz? Geldi size işte özel sektör fındığınızı yeterince alamadı mı? Yeterince fiyat veremedi mi? Öyle bir taban fiyat belirlenecek ki zaten siz devlete sattığınızda da o fındıktan gereken karı elde edeceksiniz. Şu anda bir fiyat vermek çok zor çünkü bu fiyatı verecek olan siyasiler değildir. Bizim hocamız hep bunu söylerdi. Eken kim? Çiftçi. Ondan sonra orada parayı harcayan onların harcamalarına göre bunun fiyatı belli. Hüseyin Başbey de bunu hep böyle söyler. Yani düşünebiliyor musunuz? Her şeyin fiyatını biz fındığın borsası bile Almanya'da. Yani burada fındık bahçeleri var. Burada ana vatanı burası. Burada yapıyoruz biz bunu. Ama borsası Almanya'da. Bu kadar yanlış bir yönetim olur mu? Görüyoruz kendi ülkemizi. Biz hep dışarıdan medet bekleyen iktidarlar. Hani isminin ne taktığı önemli değil. İsminin önüne milliyetçi mi koymuş, rengini mi koymuş, Atatürk'ü mü koymuş. Bunlar değil mesele. İsim değil mevzu, biliyor musunuz? Burada bakıyorsunuz bu isimlerin altındaki partiler, siyasi görüş, öndeki siyasi görüşlerin hepsi Avrupa'dan ya da yurt dışından, Amerika'dan medet bekler biçimde bir ekonomiyi önümüze koyuyorlar. Hep hani evet, hukukun üstünlüğünden yanayız ve çok büyük hukuksuzluklar var. Biz hukuksuzlukların karşısındayız. O hukuksuzluğun oluşturduğu mağdurların da yanındayız her zaman. Ve fakat sadece hukukun üstünlüğünü hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek için bile, bu ayarlara dönüşü sağlayabilmek için bile eğitimi ve ekonomiyi düzeltmek zorundasınız. Hani ekonomiyi düzeltmeden sadece işte ben geleceğim, adaleti sağlayacağım, her şey yerine oturacak, her şey güllük gülistanlık olacak, böyle bir şey. Ekonomiyle alakalı projelerinizin olması lazım. Bakın biz Şubat ayındaydı. 11. Milli Ekonomi Modeli Kongresi için, bunu izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz belki bilmezler. Muhakkak takip edip bilenleri de vardır. Ama ben bir daha altını çizmek istiyorum. Profesör Doktor Ayder Başbey'in vefatının üzerinden bakın bunca yıl geçmişti. Biz o yaşarken Bağımsız Türkiye Partisi olarak Milli Ekonomi Modeli Kongreleri defalarca düzenledik ve insanımızın huzuruna sunduk. Ama Viyana Teknik Üniversitesi'nde geçen bu yıl Şubat ayında tekrar bir Milli Ekonomi Modeli Kongresi gerçekleştirdik. O 11.siydi yanlış hatırlamıyorsam. Mühendisim ama benim sayılarla böyle hafızam çok şey değil. 11. Milli Ekonomi Modeli Kongresi. Düşünün, Profesör Doktor Ayder Başbey aramızda olmamasına rağmen bu kongre düzenleniyor. Hüseyin Başbey'in liderliğinde düzenlendi. Ev sahipliğini Viyana Teknik Üniversitesi yaptı. Muhteşem bir organizasyondu ya, muhteşem. Ve oraya gelen, dünyanın dört bir tarafından gelen profesörler, akademisyenler hep şunu söylediler. 21 ülkeden 50'yi aşkın akademisyen geldiler ve şunu, her biri başka bir açıdan milli ekonomi modelini değerlendirdiler. Ve her biri başka bir açıdan buna ihtiyaç olduğunu belirlediler. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir model var elimizde. Bu uygulama alanı da buldu. 2005'te ilk kongre düzenlendiğinde kendi insanımızı anlatmaya çalışmıştık. Ve fakat popüler siyaset ve işte takım tutma mantığı ağır bastığı için bu ülkede uygulanmasının önü kapandı. Zaten büyük sansürlere uğradık. O yüzden diyorum yerelin burada çok fazla önemi var diye. Ve daha sonra defaatle kongreler düzenlendi. 2013 yılında da biliyorsunuz Rusya'da, Duma'da Milli Ekonomi Modeli enine boyuna konuşuldu profesörler tarafından. Evet. Ve o zaman Putin'in danışmanı, o da bir profesördü, Krotkov olması lazım. Dedi ki ben bugün evet ekonomi alanında şu şeylerde çok iyiyim. Hani dünyada sayılı şeylerden. Fakat ben bugün Putin adına konuşuyorum dedi. Ben canlı tanıyım, gittim yani oraya. Hı hı. Canlı yayınla da yayınlanıyor. Dedi ki benim halkım dedi. Bir kere insanın halkını böyle görmesi lazım. Şu anda doğru bir çizgidedir demiyorum ama o zamanki kısmını, hı hı, söylüyorum. Benim halkım dedi adaletlidir, merhametlidir, şöyledir, böyledir, övdü. Sosyal devleti hak eder dedi. Sosyal hizmeti hak eder dedi. Ve dedi bunu dedi biz milli ekonomi modeliyle sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. 2005'ten beri bu insanlar kendi ülkelerini bataktan çıkartmak için milli ekonomi modelinin peşinde, Profesör Doktor Aydarbaş'ın peşinde koşuyorlardı. Bunu biz yaşadık ya, ben bunun canlı şahidiyim. Niye benim ülkemde bu kadar ekonomik krizler oluyor da bir Allah'ın kulu gelip de bu milli ekonomi modeli nedir, bize bir anlatın ya da bunu nasıl uygulayabiliriz demiyor. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi siyaseti, her şeyi takım tutmak gibi bir siyasi anlayışa bağladığımız zaman o zaman işte böyle siyasetçilerle uğraşır dururuz. Onlar bir gün orada, sonra oradan başka bir partide, öbürüsü başka bir yerde. İktidardaki zaten güç zehirlenmesi.
1: Acaba bonservis ücretleri falan alıyorlar.
0: Yani öyle yanlışlar yapıldı ki bugün iktidarımız bu kadar rahat bir şekilde bazı şeyleri yapabiliyorsa, burada muhalefetin de bugüne kadar koymadığı muhalefet tavrına bir bakmak lazım. Yani ya da eksik koyduğu. Ekonomik güçlükler bu pozisyondaysa, bu bence gerçekten öncelikle iktidarın olmak üzere bütün meclisin bu konuda eksiğinin olduğunu düşünüyorum. Bakıyoruz zaten hani 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır siyasilerin yüzü çok da değişmemiş. Milletvekili sayısı artırılmış.
1: Milletvekillerimiz, bu arada konusu açılmışken araya girdim başkanım. Buyurun. Şimdi milletvekili ne demek? Yani milletvekili demek milletin bir vekili, yani ismimiz milletin vekili. Yani bizim söyleyemediklerimiz, anlatamadıklarımız, taşıyamadıklarımızı oraya getirip taşıyıp, değil mi? Bunları böyle bir fikir alışverişi yapıp buradan mutlu bir şekilde, hani beklerdik ya eskiden büyüklerimizi, Ankara'dan geldi bize neler getirdi, İstanbul'dan. Hani şimdi tabii ki işini iyi yapan vekillerimiz de oluyor ama ben bu konuda da çok düzceyi eksik görüyorum. Yani milletvekilinin artık sosyal medyadan, sosyal medyalarından, böyle çok özür dileyerek söylüyorum, bunu bir eleştiri olarak kabul etsinler. Yani kalbur üstü denilen bir kitle vardır. Elit kitle deriz bazen biz. Oradaki insanların düğününe gidip poz vermeleri, sürekli sosyal medya üzerinden ayrıştırılmış kişilerle fotoğraf çektirmeleri. Ve ben milletvekillerini milletin içinde görmek istiyorum. Gerçekten milletin içinde olsunlar ve milletin sorunlarını dinlesinler istiyorum. Bugün biz basınız ve inanın birçok kişi belediyenin ya da artık farklı kollarda işleri olduğu zaman olayı bize taşıyorlar. Diyorlar ki ya bizim bir sorunumuz var, bunu haber yapar mısınız?
0: Siz sorunla... Çünkü sorunlar, biraz önce siz şey dediniz ya, taşısınlar. Hı-hı. Taşımak da yetmez ki, çözsünler istiyoruz.
1: Çünkü ya artık taşıyabiliyoruz.
0: Çözülen tek problem medyaya yansıyan problem. Farkında mısınız?
1: Evet.
0: Bak o bile çözülmüyor. Geçen ne maden iş sendikatısının, biliyorsunuz hala şeyleri, hı-hı, devam ediyor. Madencilerimizin direnişleri hala devam ediyor. 3 tane bakan garantör olmamış mıydı en son? Açlık grevi yaptılar. İnsanlar haklarını istediler. Aslında hakları olmayan bir şey de istemediler. Emeklerinin karşılığını ve haklarını istediler. Bunu normal şartlarda bunun temin edilmiş olması gerekiyordu. Sözler verildi. Bakanlar garantör. Bırakın milletvekilini, bakanlar orada garantör oldu. Ama şimdi yine yine haklarını arayan pozisyondalar. Ya bu doğru bir şey değil. Hani bu gidişat doğru değil. Şimdi hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Tamam, çok seviyoruz partimizi. Tamam. Ben kimseye sevdiği parti için şey yapmıyorum. Kimseyi de niyetiyle sorgulamıyorum. Ama olayların sonuçları benim insanıma zarar veriyor mu? Veriyor. Yaşanılan şeylerden kim mağdur oluyor? Benim insanım mağdur oluyor.
1: Sizce insanlar görmüyor mu artık bir şeyi? Yani bu konuda düşünceniz
0: ne? Umutsuzlar gördüğüm kadarıyla. Eğitim zaten çok zayıfladı. Hı hı. Ve umutsuzlar. Hani umutsuzluk biraz...
1: Ne olursa olsun mu işte
0: benim
1: modunda?
0: Takımım kazansın. Benim tuttuğum kazansın. Çünkü oradan birbirlerine karşı da bir... Bilemiyorum tabii bunu sosyologların değerlendirmesi gerekir. Birbirlerine karşı da bu konuda bir kavga etmiş oluyorlar burada. Beni kendilerininki, çünkü hayatta hiç kazanamayan insanlar takımlarının kazanmasıyla böyle bir tatmin oluyorlar.
1: Futbol gibi oldu değil mi? Ama oluyorlar. Adam mesela Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor. Yine görevine devam ediyor.
0: Yine Fenerli para kazanmaya devam ediyor.
1: Fenerli ve Galatasaray'la da birbirini yiyor, kavga ediyor maçta. Aslında mantığa baktığı zaman işte, çok saçma.
0: Milletvekilleri de o partiden o partiye gidiyorlar.
1: Değil mi?
0: O ana kadar birbirleriyle kavga ediyorlar. İnsanlar da onların arkasında birbirleriyle kavga ediyorlar.
1: Biz niye
0: onlar
1: birbirimizi yiyoruz?
0: Milletvekili maaşı almaya devam ediyor. Sonra 2 yıl bile görev yapsa milletvekili olarak emekli oluyor. Ev kirası derdi olmuyor. Ne bileyim vatandaşın dertleri olmuyor yani omuzlarında. Ama bizim insanımız yine takımlı. Mesela ben Aydınlıyım ya, siz hatırladığınız için başta söylüyorum. Aydın'da çalışma yaptık son dönem belediye seçimlerinde. Hakikaten de Aydın'ımız çok zengindir işte. Bir Düzce gibi.
1: Çok güzel.
0: Verimli
1: yani.
0: Toprakları vardır. Denizi de vardır ekstradan. İşte buranın da var galiba gerçekten.
1: Akçakoca.
0: Orada biraz daha çok ilçemiz var. Hani deniz kenarı. Deniz var. Verimli toprak var, incir var,
1: çok
0: hani
1: güzel,
0: daha
1: çok
0: ne olsun
1: güzel
0: yani Aydın'da. Bu kadar güzelliklerin olduğu bir yerde düşünen insan, hani insanlar aslında iktidara ders vermek için başladılar hani muhalefeti desteklemeye. Ama işte gelinen noktada düşünün yani 5 dönem, 6 dönem aynı insanla. Hatta hem eski yönetimi zamanında, sonra biliyorsunuz bir yönetim şu an butlan olsa da bir değişti. Hem yeni yönetim zamanında aynı insanla yol yürüdüler. Şimdi ben o partili olsam en azından bunun hesabını sorarım. Niye? Ya kardeşim ya, başka adam mı yok bu ülkede? Başka insan mı yok?
1: Memurları
0: hiç,
1: bile 5 sene hiç, görev yapınca gönderiyorlar aynı yerde görev yapmasın.
0: Hiç aklı çalışan bir genç yok mu? Kalifiye bir insan yok
1: genç
0: mu?
1: Genç beyinlere ihtiyacımız var.
0: Hiç yok mu yani? Aynı insanla yol yürüdüler. Aydın bir arpa boyu yol ilerlemedi. Şimdi ne oldu? Oyları gitti. AK Partili oldu bizim başkanımız. Bütün oyları gitti, AK Partili oldu. Yani iktidar yanlısı oldu. Ne oldu şimdi? İşte ben bundan bahsediyorum. Bizi böyle pinpon topu gibi. Sonra her
1: kime
0: şey...
1: Kime inanacağımızı mı şaşırdık?
0: Her şey aynı sistemde devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Her şey aynı sistemde devam ediyor. Ama halkın içinde her şey biraz daha kötüye. Daha ne kadar insanlar kemer sıkacak, daha ne kadar bunu yaşayacak. Halbuki bakın, biz buradaki aynı çok güçlü bir ülke olmalıyız. Çok güçlü bir ülke, sınır komşularıyla iyi geçinen çok güçlü bir ülke olmalıyız. Bunu bir evin idaresini düşünün. Tabii. Evde nasıl güvenli olursunuz? Komşunuzla aranız iyi olursa,
1: tabii,
0: komşularınızla ilişkileriniz belli bir seviyede ve birbirine güven veren bir yerde,
1: tabii,
0: tutarsanız çocuğunuzu bir gün evde bırakıp dışarıya çıktığınız zaman kafanız rahat olur.
1: Rahat olur.
0: Anlatabiliyor muyum? Biz şu anda ülke yönetiminde ne görüyoruz? Emperyalizme bir bel bağlama. Benim ülkemin gerçi şey sırasında halkımız da iktidar da doğru bir şey izledi açıkçası. Meclisimiz de en azından bir denge izliyorduk. Ama bir NATO toplantısı yine her şey alt üst. Anlatabiliyorum. Yani bu topraklarda biz ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. O yüzden milli ekonomi modeline, o yüzden Bağımsız Türkiye Partisi'ne istesek de istemesek de mecburuz. Ki istenmeyecek hiçbir şeyimiz yok. Kimsenin cebinden, kimsenin vergisinden bir kuruş bir şey kullanmış değiliz. Bütün çalışmalarımızı kendimiz yapıyoruz. Bakın şu anda da Düzce'deyiz. Düzce'de stand çalışmamız, ben burada konuşma yaparken ekibim, ekip arkadaşlarımız, hı hı, Düzce'deki ekip arkadaşlarımız stand çalışması yapıyorlar. Şu anda bizi dinleyenler eğer meydandan geçerlerse bir baksınlar. Orada Bağımsız Türkiye Partisi'nin standını görecekler. Ve biz her daim onlara bir telefon kadar yakınız. Gelin bir siyaseti kökten değiştirelim. Ve çözümün etrafında birleşelim. Böyle hamasi şeylerin değil. Ama nasıl? Biz şunu bilsin, bize gelen insanımız şunu bilsin. Burada sözde değil, özünde Atatürkçü bir kadro var. Özünde Atatürkçü bir kadro var. Onun gibi ülkesinin gelişmesini isteyen bir kadro var. Sözde değil, özde Atatürkçü bir lider var. Ve gençlerin biraz önünü açalım ya. Bu genç beyinlerden biz ne zaman istifade edeceğiz? Genel Başkanımın söylediği gibi onların geleceği onları o yıllarda yaşamayacak insanlar tarafından inşa ediliyor.
1: Evet.
0: Ve bu sarmal çukur devam ediyor yani. Bak ülkenin her tarafı ateş ya, Kıbrıs deseniz şu an ben size bir saat Kıbrıs'ı anlatabilirim. Dün Meltem TV'de programımız vardı, haftanın sohbeti. Orada biraz Kıbrıs'tan bahsettik. Şu anda yaşanan şeyler çok normal şeyler değil. Doğu Akdeniz'de doğru düzgün sözümüz geçmiyor. Hadi dış politikadan geçin. Ama sınırımızda bombalar patladı bizim, değil mi? Bir ülke, İran sadece Amerika istediği için bomba ve İsrail istediği için bombalandı. Filistin'de insanlar sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar oldukları için öldürüldüler. Çocuklar ne bilirler ya? Çocuklar öldürüldü, hala öldürülüyor. Hala katledilmeye devam ediyor. Ve o İsrail şu an Kıbrıs'ta çok ciddi bir yoğunluğa ulaştı. Hani her yerde bizim güç, önce ekonomik olarak ciddi bir güce ulaşıp kendi insanımızı, kendi gencimizi, kendi zeki çocuklarımızı kendi ülkemizde tutup onları bu ülkenin yararına değerlendirip her açıdan, fabrikalarla, savunma sanayinde her açıdan değerlendirip kendi motorlarımızı da kendimiz üretmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir yere bizim ne Amerika'nın yeşil kağıdına ihtiyacımız var, ne Avrupa'nın eurosuna ihtiyacımız var. Biz gayet güzel ekonomimizi ayağa kaldırabiliriz. Bunun için insanımızın, şimdi eğer ellerinde telefonları varsa onlardan rica ediyorum. Instagram kullananlardan zaten tanıyorlar, biliyorlar ama biraz daha kulak kabartsınlar diye Hüseyin Baş yazıp bir takip etmelerini rica ediyorum. Milli ekonomi modeli yazıp bir bakmalarını rica ediyorum. Tabii kadınsalar beni de takip edebilirler. Ve böylece biz büyük bir aile haline geliriz. Bu teşkilatlanma bu milletin bütün sorunlarını çözecek. Bütün sorunlarda birbiriyle bağlanacak çok büyük bir aile haline gelir. Ve biz ülkemizin bütün sorunlarını çözmek için çözümlerimizle hazırız.
1: Valla çok güzel sohbet. Çok da akıcı, çok güzel konuştunuz. Sizi dinlerken bazı şeyleri de gözümde resimlendirdim. İnşallah hedefleriniz, hayalleriniz istediğiniz gibi olur. Tabii bunun için önce güzel bir ekip çalışmasına, sonrasında gerçekten bir el ele tutuşmak gerekiyor. İnsanların düşünceleriyle eylemleri de bazen değişebiliyor ki bunu dediğiniz gibi. Bugün bir partide evet başkanım yanınızdayız deyip o adamın yarın başka bir yerde olması artık şok etkisi yarattı. İnsanlar da siyasete karşı ne tutarsa hadi hayırlısı olsun, o olsun bu olsun fark etmez moduna geldi. Ama bunun zararı da yine bizim aleyhimize ve çok sıkıldık bazı şeylerden. Bir şeylerin değişmesini isteyenler ve hayatımızda şu an herkesin evinde bir araba olması gerekiyor bence. Bu bir lüks değil. Araç, şu an bir araba alamıyoruz mesela. Şahsen benim de arabam yok. Arabamı satmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü bu ekonomik sıkıntılar, bir şey, ev kiraları, bugün asgari ücret alıyoruz. Oturduğumuz yer asgari ücretle eşdeğer. Yani ben bazen düşünüyorum, evli olduğunuz...
0: Şanslısınız. İstanbul'da iki katı.
1: İstanbul'da iki katı bir de o var. İstanbul'dan geldim bu arada ben. 15 yılım geçti. Ve yani artık ev kiralarına böyle şey yapamıyorsunuz, bakamıyorsunuz. Yani bugün bazen çok eleştiriyorum, bazı değerli ev sahiplerimiz var, böyle kocaman binaların başında mülk Allah'ındır yazıyor, 60 bin lira ev kirası istiyor. Bazen takılıyorum, hocam diyorum, yani bu yazıyı yazmışsınız, bari bunun hakkını verin diyorum, yapmayın bunu diyorum, o ayrı diyor. Yani böyle bir dönemde insanların nereye nasıl konuşup, ne, bazen biz basın olarak da bir şeyleri eleştirip konuşup o işin sonunu ortaya getirelim koyalım derken, İnanın konuşacağımız şeyleri seçerek konuşuyoruz. Çünkü hayır canım öyle bir şey yok demeden bir sürü şeyler tahmin edebiliyorsunuzdur. Volümler hep kısılıyor. Geçenlerde bir markete girdim. Küçük bir çocuk annesiyle birlikte işte bir şeyler almış. Belli ki evin zaruri ihtiyaçları, ekmek, süt falan. Çocuk kasiyerin orada eline hemen o küçük minik çikolatalar vardır. Böyle kasaların önüne koyarlar, bozuk parası olmayanlar için. Elini uzattı. Annesi eline vurdu çocuğu. Bırak onu şimdi dedi. Birçok kişi belki duyar kastığımızı düşünebilir bu konuşmalarla, ama bunu birebir yaşadığım için, ki zaten hem dinleyicilerim hem de gazeteci arkadaşlarım benim o konuda ne kadar duyarlı olduğumu bilirler. Onu bırak dedi. İster istemez dikkatimi çekti. Çocuk çünkü canı istemiş. Dedim ki yani ne kadar ki, bakıyorum böyle. Bir de şey de o, yani yanlış anlaşılır. Onu alıp hani siz alamadınız buyurun benim de, o da çok onur kırıcı bir şey olabilir. İnsan çok ikilemde kalıyor. Neyse bir baktım. 50 kuruş falan da o eline dokunduğu çikolata. Belki 1 TL bile değil. Yani bir anne bugün çocuğun
0: hala 50 kuruşa bir çikolata.
1: Yani var şöyle küçücük böyle top şeklinde bir şey istedi ya. Böyle böyle bozuk parası olmayanlara veriyorlar ya, hani sakız gibi bir şey düşünün. Hala yani bu kadar şeyi alamayacak. 1 TL diyelim. 1 TL'lik bir şey alamayacak çocuğuna anneler var. Bunu anlattığımız zaman ya da bir şey olduğu zaman sorgulanıyoruz. Bugün işte çöpten hala ne bileyim çöp toplayan teyzelerimiz var. Onları konuşuyoruz. Hayır diyorlar ama var, haberini yapıyoruz falan filan. Yani biz istiyoruz ki gerçekten iyi olan kazansın. Yani iyi bir şeyler olsun artık. Yani Türkiye değişsin. İnsanlar bir nefes alsın. Biz de kendi haklarımızı, kanunlarımızı bilerek haberlerimizi yaparken gerçekten objektif habercilik yaparak alnımızın teriyle birilerinin sesi olabilmek için gece yattığımızda gerçekten o gönlümüzdeki müfettişle bir hesaplaşmamız gerekiyor. İlla ki siz de yattığınızda böyle bütün gün neler yaptım, kimi acaba bu böyle mi oldu, acaba onun kalbini mi kırdım, acaba onun hakkına mı girdim? Eğer bu müfettişle yani el sıkışmadan yatıyorsanız orada büyük bir sorun vardır. Önce bence insan olmayı bilmek önemli değil mi başkanım? Yani
0: şimdi insan olmak çok çok doğru söylediniz. Çok çok güzel. İnsan olmamız lazım. Ama bakın aradan geçen zamanda çocukluğumu düşünüyorum. Benim zaten bu siyasette olma sebeplerimden biri bu. Çocukluğumu düşünüyorum ve şu anki hali düşünüyorum. O kadar değiştirdiler ki Türk milletinin karakterini. O yüzden insan olmak için, olabilmek için de, insanlar yetiştirebilmek için de temiz siyasete bizim ihtiyacımız var. Yani gerçekten eğitimin düzeltilmesi şart. Böyle birbirinin kafasına basarak, birbirinin elindekine bakarak, küçücük şeyleri bile alacak gücünün olmadığı bir ortamda düzgün insan yetiştirmek çok kolay değil. Bu bir devlet politikası olarak olmalı. Devlet politikası olarak iyi insanlar yetiştirilmeli. Kötü olanları öyle ayıklanmalı. Siz çok zeki çocukları değerlendirmiyorsunuz. Ya yurt dışına çıkıyor, ya adam burada internet korsanlığı üzerinden sizin bilgilerinize erişip para kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu sizin oluşturduğunuz sistem. Bu nasıl söylüyorlar? Hani bilgisayarda siz bir kod giriyorlar. Yanlış kodlar giriyorlar. Bir şey oluşturuyorlar kendi iktidarları lehine, hani halk lehine değil de iktidarın devamlılığı lehine ya da meclisin bu aritmetiğinin devamlılığı lehine bir kod oluyor. O kodun ama başka başka çıkışları da oluyor. Anlatabiliyor muyum? Burada büyük yanlışlara sebep oluyoruz biz. Gençlerin karnını doyurmamız lazım, gençleri okutmamız lazım. Gençleri bu ülkede mutlu etmemiz lazım. Onun için de genç bir beyne, genç bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ama bu nasıl bir genç olacak? Atatürk gibi bir genç olacak. Bu ülkenin geleceğini dert eden bir genç olacak. İşte o yüzden Hüseyin Başkan, Hüseyin Başkanımız, Genel Başkanımız bu milletin büyük şansı diyorum ben. Takip etmelerini rica ediyorum izleyicilerimizden. Takip edip beğenenler üye olsunlar. Çünkü bu da çok kıymetli bir şey. Üye olmak ne demek? Artık ben bir şeylere şunu yapıyorsun yani. Kendi partinden istifa ediyorsun ve diyorsun ki ya sen bu çizgide gittiğin sürece ben seninle değilim. Bu seçme seçilme hakkı da buralardan başlıyor. Biz bu hakkımızın olduğunu unuttuk. Biz sadece kavga etme hakkımız var zannediyoruz. Birisinin tarafı olup kavga etme hakkımız var.
1: Onu da halbuki, bir marifet sanıyoruz bu arada.
0: Halbuki hepsi bizim çocuğumuz ya. Hepsi bizim insanımız. Yani sen şimdi hayvancıyı sevmez misin? Çiftçiyi de seversin, hayvancıyı da seversin, sanayiciyi de seversin, esnafı da seversin. Hepsi için çözümlerin olmalıdır. Tabii. Hepsinin işini düzgün yapmasını istersin ve hepsinin düzgün yaptığı işinin sonunda kazanmasını istersin. Çünkü onlar kazandığında millet kazanır, ülke kazanır. Ha, bu ortamın oluşturulması gerekir. Bu da köklü bir eğitim, köklü bir ekonomik sistem değişikliğiyle olacaktır. Böyle bir ekonomik çözüm olan başka bir partide yok bildiğim kadarıyla. Dünyada da zaten yok. Viyana Teknik Üniversitesi'nden söyledim. Viyana Teknik Üniversitesi'nde Portekiz'den, İtalya'dan, Viyana'dan, Malezya'dan, yani dünyanın dört bir tarafından, Türkiye'den akademisyenlerin katılımı ile aslında şu tasdiklendi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin parti programı aslında dünyanın ihtiyacı olan bir şey. Milli ekonomi modeli. Profesör Doktor Aydarbaş'ın milli ekonomi modeli. Bağımsız Türkiye Partisi'nin parti programı dünyanın ihtiyacı olan bir şey. Yani ev hanımının sorununu da çözecek. Asgari ücretlinin de sorununu çözecek. Çünkü asgari ücretlinin şu anda açlık sınırı kaç? 36 bin küsur diye açıklanmış. Evet. Artık çok önemi kalmadı. Eskiden çok konuşurduk ama yoksulluk sınırı da 120 bin liraya çıkmış. İşte bir insan çalışıyorsa bir ailenin geçimi için yoksulluk sınırında en azından bir maaşını alması gerekir. Öyle değil mi? 120 bin lira alacak ki evine, ailesini geçindirebilsin. Hani ne, bu lüks bir şey değil ki dediğiniz gibi. Yani şu, bak ben mühendisim, eşim mühendis bizim. Biz Allah'a çok şükürler olsun. Ben çok katkı sağlayabildim mi? Hani benimki daha sınırlı bir katkı oldu ama şimdi almadık onu. Bir evimiz, bir arabamızı alabildik. Ama şu anda benim oğlum hem yüksek mühendis hem doktorasını bitirdi. Bizden çok çok daha iyi mesleğinde. Ama bilmiyorum o evini ev alabilir mi şu anki şartlarda. Mesela diğer oğlum avukat. Ben çocuklarım hani bu ülkeye hizmet etsinler diye yetiştirdim. O da bilmiyorum ne zaman alabilir ev. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir durum var. Bunu izleyicilerimiz oturup düşündü. Benim dedem çiftçiydi. Malum bizim oralarda incir bahçelerimiz vardı. Çok çalışkan bir insandı ama. Hani böyle atadan dededen kalma değil. Kendi küçük bir arazi alıp çalışıp, daha da alıp çalışıp, çalışıp, çalışıp babaannemle birlikte çalışmışlar. Dört çocuğu vardı. Çocuklarını büyütmüş. Ve düşünebiliyor musunuz? Çocuklarına oranın şartlarında, lüks demiyorum. Ama ben dedemin babam bize... Biz aldığı evde büyüdüm ben. Anlatabiliyor muyum? Bak bir çiftçi ve zengin değil. Babası Sarıkamış'ta şehit olmuş. Zengin bir şey değil. Yetim bir çiftçinin çalışarak evladı için tesis ettiği o günün şartlarındaki evde büyüdüm ben. Hem kendine ev almış, hem evladına ev almış, hem öbür evladına, iki evladına bu evi vermişti yani. Bunu şu an bir çiftçi yapabilir mi? Şu anda yeniden başlasın, hani yeni başlasın, babasından bir toprak kalmış olsun, hadi kalmamışı bile yapamaz. Bunu yapabilir mi şu an Düzce'de? Bu insanlar hırsız değil, hain değil. Ama çalışmanın da tadını almak lazım. Milleti suçlayıp tembellikle bu iş olmaz. Sen çalıştığından lezzet aldıracaksın. Çünkü çalışmasının sonucunda bir şey kazanacak insan. O fındık için evet yazın kavrulacak. Ama sonuçta eline geçen miktarla tatmin olacak ya.
1: Yani biz
0: her an başka bir şeyin hayalini kurarak yaşıyor insanlar. Her an başka bir işin. Yani bu ortamı oluşturanlara da maalesef insanımız, Düzce insanımız da oy vermeye devam ediyor. O zaman bir tercihleri gözden geçirmek lazım.
1: İnşallah herkesin aklında hayırlısı olsun diyorum. Ben bu arada çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel kendinizi ifade ettiniz. Sizi kısmen çok iyi tanımış olduk. Ve başarılarınızın devamını da bekliyoruz. Takip edeceğiz hep birlikte inşallah. Dediğiniz gibi belki bir şeyleri değiştirebilme imkanımız olabilirse, daha güzelleştirebilirsek ne mutlu. Söylemek istediğiniz hem gençlerimize hem kadınlarımıza, biliyorsunuz bizim kitlemizde de öyle, gençler ve kadınlar çok fazla dinleyicilerimiz. Onlara söylemek istediğiniz son sözlerinizi alabilir miyiz?
0: Tabii kadınlara ben siyasete bu kadar uzak olmasınlar isterim kadınlar. Çünkü kadın evin içinde neye el atsa o iş daha güzel olur. Yani mesela evde kadın idare etmese ev geçinebilir mi? Yani şu anki şartlarda o kadının muhteşem, Türk kadınının muhteşem idareciliğinden dolayı şu an hala Allah'a şükür aileler ayakta.
1: Evin direği
0: aslına gerçekten bakarsanız. Arkadan yani, babayla evlat arasındaki sorunları çözen de, olan eve giren miktarı ayarlayıp bir şekilde
1: ekonomiden sorumlu.
0: Ekonomiyi ayarlayan da, çocukların okumasını sağlayan da, evin temizliğini sağlayan da.
1: Psikoloğu da bazen anne baba kavgalar.
0: Güzel yemekleriyle huzurlu ortamı oluşturan da. Hani mucize gibidir anne evde.
1: Kadınlar maaşa bağlansaydı ev hanımları ne kadar maaş almalıydı sizce?
0: Bu bizim projemiz, biliyorsunuz Profesör Doktor Haydar Baş Bey yıllarca anlattı ama hanımlar anlamak istemediği için artık ben söylemekten vazgeçtim.
1: Vazgeçtik diyorsunuz gerçekten.
0: Ev hanımının yaptığı işe gerçekten söylüyorum bunu, partizanlık olarak ben de düşünmezdim. Hani hiç Profesör Doktor Haydar Baş Bey sayesinde yaptığımız işin ne olduğunu anlamıştım. Değer verip devletin buna sahip çıkması gerekir diyen bir ebedi liderimiz oldu ve parti olarak biz bunu savunuyoruz. Şu anda da iktidar olsak ev hanımları kendilerini en azından yalnız kalırlarsa ya da ne bileyim ölür eşi bir şey olur. Yani ondan sonra ya da bunun olması da gerekmez. Evde harcamaların başında o var zaten. Pazara giden o, manava giden o ya da çocuğuna bir şey almak ister, gelinine bir şey almak ister. Değil mi? İyi ilişkiler hep güzel hediyelerle olur yani. Hı hı. Bunun için ev hanımının evin eline biz maaş vereceğiz. Ev hanımı maaşı. Ve bu öyle çok küçük, bugünkü asgari ücretten daha hallice olacağınızı net olarak söyleyebilirim.
1: Ev hanımlarının şu an böyle gözleri bir açılmış durumda.
0: Yani
1: hak ediyorlar. İnşallah projenizde
0: böyle vatandaşlık maaşımız da olacak. Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan bir insan devletin garantisinde olacak. Ev hanımı da yine devletin garantisinde olacak. Şimdi aileleri ayakta tutmak diyoruz ya, bakın. Hı hı. İnsanlar hem evlilik hızları çok düştü hem de boşanma oranı o kadar çok arttı ki ve boşanma oranlarının temel sebeplerine baktığımızda hep ekonomik güçlüklerin ağır bastığını görüyoruz. Yani muhakkak tam sebep o olmasa bile sebeplerden birinin ne olduğunu görüyoruz. O yüzden kadının elini güçlendirmeliyiz, para vermeliyiz. Ayrıyeten de kadının elindeki para piyasaya gireceği için piyasayı canlandırıp üretimin önünde tüketimle açmalıyız. Tabii bunlar apayrı, sonra da konuşuruz.
1: Şöyle o zaman, kadın mutlu olursa herkes mutlu olur.
0: Bir de şöyle diyelim, gençlerin de önünü açmalıyız. Hı hı. Artık yeter diyoruz yani. Gençlerimizin önünü açalım. Gelecek biziz, biz geleceğiz diyelim. Ve bunun bir parçası olmak isterseniz hepinizi bekliyoruz diyerek sözlerimi.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri de bilgilendirdiniz. Bilmediğimiz bazı öneleri de sizden öğrendik. Gerçekten başarılarınızın devamını bekleriz. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine programımızda sizleri konuk İnşallah. Etmek isteriz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür İnşallah. Ediyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından korktum.

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmez.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş. Banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 81

0: başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
3: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak yapıyla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak. Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın. 0541 842 2973. Kolçak Yapı. Çatıda son nokta. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere?

0: gönlümde bir yara. Hançer gibisin. Sevgiden sevgiden anlamaz. Aşkı bilmezsin. Aşkımı bardağa koysam içmezsin. Söyle bana yoksa sen. Yoksa sen deli misin?
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Kendimden çıktım.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen

0: Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusunu sürün benim için. Ne olur

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın hiç durmadan.

aklımda yaşanmış günlerim vardı. Her biri sen dolu hatıralardı. Ellerim titredi,

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurlarındasın?

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

Birbirinden değerli kıymetli konuklar, lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim sen.
0: Ben seni unuttum.

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

Yüce dağ başında yayılan atlar, yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar, bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz benim oğlum, ayrılmaz.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Bizlerin var ya zindana gerek yok. Hasretin var ya kurşuna gerek yok. Gözlerin var ya.